Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselen de aşklar.

Yaşadım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik.

dışarı çıktım. Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük. Bugün de ölmedim anne. Üstüme bir silah doğruldu sandım. Rüzgar beline dolandığında bir dalım. Korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular, bilmem niye gelir, nereye gider. Döndüm işte, acı.

0: Lider İzmir.
1: Süleyman kara bıyıklı bir işçidir ve bu kara bıyıklı Süleyman'ın hikayesidir. İş bulduğu günlerde evine dik dönmekte ve götürdüğü ekmeği yemektedir. Karısı Neriman ve oğlu Cevahir'le birlikte. Ne kadar zalim esse de rüzgarı, ne kadar belini bükse de ekmek parası, aslan gibi bir adamdır işçi Süleyman. Çünkü onun Cevahir'i vardır. Çünkü Cevahir 6 yaşındadır. Çünkü gözleri çakmak çakmaktır. Çünkü Süleyman'a bir başka bakmaktadır. Bir pazar sabahı tutar babası Süleyman Cevahir'in elinden ve yanında kader yoldaşı karısı Neriman çıkarlar gezmeye İstanbul'u inadına. Bir yol düşünür Süleyman, olan bu bahtı kapalı kentte yürümek de parayla değildir elbette. Üstelik Neriman'a hanidir istediği o naylon terlikle, canından özü Cevahir'ine bir gazozla bir simidi alabilecek kadar para da vardır cepte. Yürürler İstanbul şehrinin kalbine. Önce Neriman'ın naylon terliği alınır bir seyyardan, sonra da beğenirler simidin en hasosunu, umutları Cevahir'i. Anlatır işçi baba Süleyman iş ararken adım adım arşınladığı sokakları. Bak Cevahir, işte şu yeni cami. Hem cami hem güvercinlerinin bakması nasılsa bedavadır. Bak Cevahir, şu dumanı tütenler vapur, şu çığlık çığlığa ağıt yakanlar martılardır. Hem vapurun dumanı hem vapurun düdüğü de bedavadır. Bak Cevahir, şu uzakta görünen de köprüdür. Geçmesi değilse de onun da bakması bedavadır. O pazar günü kara bıyıklı işçi Süleyman, karısı can yoldaşı Neriman ve gözleri çakmak çakmak olan oğulları Cevahir gezerler İstanbul şehrini bedavadan. Ve birden mumun alevi söner, İstanbul'un yalanı biter. Nasıl olur bilinmez, takılır küçük Cevahir'in gözü bir oyuncakçı vitrininde pırıl pırıl yanan kırmızı bir oyuncak arabaya. Döner kara bıyıklı dağ gibi babası Süleyman'a. Bana şu kırmızı arabayı alsana baba. Alsana be Süleyman, canına, can parçana bir oyuncak araba alamayacaksan eğer, yuh olsun sana. Nasıl olsa babası onu çok sevmektedir. İşin belası küçük Cevahir bunu bal gibi bilmektedir. Bir vitrindeki kırmızı arabaya bakar Süleyman, bir karısı Neriman'a. Sonra takılır gözleri Cevahir'in gözlerindeki umuda, inadına. Ulan alt tarafı bir oyuncak araba. Dünya yansa yorganın yok içinde Süleyman. Alem çökse üstüne, hayıfın çok Süleyman. Bakarsın cepteki son gazoz parasına, Cevahir'in o kocaman umuduna yakışır şu kırmızı araba. Bırakır karısı Neriman'la Cevahir'i dışarıda, girer iflah etmez bir umutla dükkana. Sorar kara bıyıklı dağ gibi Süleyman, usta, usta şu vitrindeki nazlı gelin, şu zalımın ışıltısı, şu bahtımın kara yıldızı, şu İstanbul ağrısı, şu Cevahir'in çakmak çakmak gözleri, şu kırmızı araba kaç para? Bir Süleyman'a bakar adam bir arabaya. Çok para der hemşerim, yani çok para. Süleyman cebinde bir gazoz parası, yıkılmış bir dağ artığı, bir tufan sonrası perişanlığı, döner kapıya çıkmak için dışarı. Oğlu Cevahir kırmızı arabayı getirecek babasını beklemektedir. Nasıl olsa babası oradan o kırmızı arabayla çıkacaktır. Nasıl olsa kara bıyıklı dağ gibi işçi Süleyman babasıdır. Yani Cevahir'in gözünde o dünyanın en güçlü, dünyanın en zengin, dünyanın en büyük adamıdır. Ama Süleyman eli boş çıkar dükkandan. Sorar Cevahir, hani baba, hani kırmızı araba? Sorar hesabı bulutlar daha. Nasıl desin Süleyman, ben onu sana alamadım. Nasıl desin adam yüreği, benim ona param yetmedi diye. Başlar ağlamaya Cevahir, başlar bulutlar ağlamaya. Yanar yerin yedi arzı ve güvercinlerin kalbi başlar kanamaya. Ulan İstanbul yanar içinde Süleyman'ın. Sorar Cevahir, hani baba, hani kırmızı araba. Martıları gösterir Süleyman, bak ne güzel uçuyor Cevahir, martılar havada. Boşver kırmızı arabayı, baksana martılara. Bakmaz martılara Cevahir, bakar yangın gibi arabaya. Ama bak der Süleyman, ne güzel uçuyor martılar havada. Cevahir bir çocuktur, küçük yüreğinde yer çoktur. Takılır gözleri martılara, gözünden sel olup akan kan rengi yaşlarını siler. Evet der, ne güzel uçuyor martılar havada. Ve unutur gider Cevahir kırmızı arabayı, unutur gider, dalar gözleri martılara. Cevahir unutur unutmasına ya, kara bıyıklı dağ gibi işçi baba Süleyman, ömrü boyunca unutmaz o kırmızı arabayı. Her gece döşeğine yattığında, uyumak için gözlerini kapadığında, demir lokma gibi bir kırmızı araba takılır durur kursağına, bütün ömrü boyunca. İşte bu kara bıyıklı Süleyman'ın hikayesidir. Ve herkesin bir yerine bir gün bir Süleyman acısı

ustam, aklım firarda. Göz bebeklerimde müebbet hüzün, dilimde ay kesiği bir yara. Düşüm kırık dökük, umudumun boynu bükük. Bir öksüzün omuzlarında sükut, yüreğim sana emanet ustam, sıkı tut. Tut ki kancık pusulara düşmesin, bir hain kurşunu gelip deşmesin. Ustam, ustam ne zaman o senin bildiğin zaman, ne sevda gördüğün masallardaki. Eskiden halı tezgahında dokunurdu aşklar, nakış nakış körpe kız ellerinde. Mendillere yazılırdı isimler, yüreklere kazılırdı gizlice. Sevdalılar asil ve de yürekli, sevdalar, kavgalar iki kişilik. Oysa şimdi, oysa şimdi çorak gönüllere ekiliyor sevdalar seher vakitlerinde. Meşru sevdalardan gayrimeşru acılar doğuyor kundaklara o günahkar gecelerde. Ustam, ustam beni herkes sevdaya asi sanır. Oysa aşk beni nerede görse tanır. Hasret tanır, zulüm tanır, ölüm tanır. Yüzüm yüzümden utanır usta, yüzüm yüzümden utanır. Yorgunum usta, yorgunum. Ne katıksız somun isterim senden, ne bir tas su, ne taş yastıkta bir gece uykusu. Var gücünle asıl şimdi sükunetime, çığlığım kopsun. Uzat ellerini, güneşe dokun. Uyandır uykusundan, tut yüreğimden ustan, tut. Tut beni, sür güne. Güne sür ustam, sür güne. Ustam, aklım firarda. Göz bebeklerinde müebbet hüzün, dilimde ay kesiği bir yara. Düşüm kırık dökük, umudumun boynu bükük. Bir öksüzün omuzlarında sükut, yüreğim sana emanet ustam, sıkı tut. Tut ki kancık pusulara düşmesin, bir hain kurşunu gelip deşmesin. Eskiden, eskiden halı tezgahında dokunurdu aşklar, nakış nakış.

kız ellerinde. Mendillere yazılırdı isimler, yüreklere kazılırdı gizlice. Oysa şimdi çorak gönüllere ekiliyor sevdalar seher vakitlerinde. Meşru sevdalardan gayrimeşru acılar doğuyor kundaklara o günahkar gecelerde. Usta, ustam beni herkes sevdaya asi sanır. Oysa aşk beni nerede görse tanır. Hasret tanır, zulüm tanır, ölüm tanır. Yüzüm yüzümden utanır ustam. Yüzüm yüzümden utanır.

o buzların içerisinden bir tane kar çiçeği başını gökyüzüne kaldırır, ben buradayım der ya Asice. Hani o kar çiçeğini avucunuzun içine alırsınız, o solmasın, o ölmesin diye onu öyle sımsıcak, öyle sevgiyle saklarsınız ya. Seni yüreğimin en güzel köşesinde o kar çiçeğini tutar gibi seviyorum. Sen, sen bir tanem. Çünkü ben sensiz hiçbir işe yaramıyorum. Hiçbir işe yaramıyorum.

kaçar gibi kaçardım kendinden. Gittiğim her yere gözlerin gelmeseydi eğer, ben senin en çok çocuk yanlarını sevdim. Bir köpeğe dokunmanı, sevgiyle bakmanı, özgürlüğün, kızıl saçlarını, gülen gözlerini ve bir köpeğin mahzun bakışlarında, ürkek duruşunda, yüzünde açan kızıl gülleri sevdim. Çünkü sen Atlantis'tin, sebebindin. Çünkü sen 20 bin yıl önceden kaderimdin, sevgimdin, duygularımdın, çayır çimenimdin. Bir çift kuşumdun, serçemdin. Çünkü sen gören gözlerin, çiğdem çiçeğim, kırık kanadın, seven gülüşlerimdin. Ve sen arrum musun diyen çekik gözdüm, kadınımdın, kadınım. Okyanusa düşmüş yüreğim boğulmazdı, tuzlu sulara parmaklarına dokunsaydın eğer. Bir salıncakta sallanmadan hayata, bilemeden bir kere attı karıncaya ve kayamadan kaydıraktan aşağı. Sonra gülemeden bir palyaçonun yüzünde, el ele tutuşup yürüyemeden senle hayata. Dokunmadan bir güle, bir de ellerine, bir de gözlerine bakamadan ölürse. Nazlı kulum, ürkeğim, ceylanım, yalnızım, yabanıl türküm, inadım, öfkelim, isyankarım. Hadi tut ellerimden, ufka beraber bakalım. Beraber özleyip, beraber sevip, beraber yaşayalım. Kahrım bizden uzak olduğu iklimlerde. Hadi tut ellerimden, üzülme, hadi dert etme, tüken. Kalbi yaralı, kaşı karalı ceylan, bu alemi çoktan terk ederdim. Bütün sokakları, caddeleri, şehirleri, ülkeleri yakmak.

soluğunu aldığın anda ve her göz kapağını açıp kapattığında, yani kalbinde yaralı ceylan yanı başında, dizlerinin dibinde, sağlıkta, hastalıkta, sevinçte, kederde, yani her anında yanındayım. Yine unutma kızılım, yeter ki seslen, çılgın olur gelirim. Yeter ki sen hede, yakar yıkar ölümlere bu canı atar gelir. Biliyorsun sen benim son kadınım, sen benim aşkım, sen benim canım, sen benim her şeyimsin. Seni sevmek mi? Dipsin, ölürüm. Sakın çıkartma aklımdan, ölürüm. Seni seviyorum. Bir yangından kaçar gibi kaçardım kendimden. Gittiğim her yere gözlerim gelmez.

Seviyorsan beni bak şu yüzüme demiştim sana. Gerçeği saklama söyle yüzüme demiştim sana. Benimle çile çekeceksen sev demiştim sana. Gelir misin benimle ölmeye? Belki zaman yetmez seni sen. Hazır mısın dertlerimi bölmeye? Benimle çile çekeceksen sev demiştim sana. Olur ya bir gün düşersem içkiye, surat asmamana sarhoşsun diye. Varsa ihtiyacın şu an içmeye, benimle kafa çekeceksen sev demiştim sana. Bir gün kara toprak beni basar bağrına, gelir misin mezarımın başına? Damla damla gözyaşlar yanaklarımda, mezarıma gözyaşı dökeceksen sev demiştim sana.

Seviyorsan beni bak şu yüzüme demiştim sana. Gerçeği saklama söyle yüzüme demiştim sana. Benimle çile çekeceksen sev demiştim sana. Gelir misin benimle ölmeye? Belki zaman yetmez seni sen. Hazır mısın dertlerimi bölmeye? Benimle çile çekeceksen sev demiştim sana. Olur ya bir gün düşersem içkiye, surat asmamana sarhoşsun diye. Varsa ihtiyacın şu an içmeye, benimle kafa çekeceksen sev demiştim sana. Bir gün kara toprak beni basar bağrına, gelir misin mezarımın başına? Damla damla gözyaşlar yanaklarımda, mezarıma gözyaşı dökeceksen sev demiştim sana.

yine yağmurlu bir bayram sabahı. Bulutlar sana mı ağlıyor annem? Neden gündüzlerim böyle karanlık? İçime hüzünler yağıyor annem. Kaç bayram geçti, öpemedim elimi. Sevdiğin çiçekleri getiremedim. Kurudu menekşelerin. Büyütemedim anne. Büyütemedim hasretinden gayrı hiçbir sancıyı. Acıyı dindiremedim anne. Ateşi söndüremedim. Bu bayramda gelemedim. Bu bayramda gelemedim. Bu bayramda gelemedim. Öpemedim elini. Oysa ellerin. Ellerin her şeyimdi. Ekmeğimdi ellerin. Bilsen nasıl özledim.

Bu bayramda gelemedim. Öpemedim elini. Yüzüne yüz süremedim. Ciğerler dolusu kokunu çekemedim içime. Sensizlik türküsü dolandı dilime.

sandı. Bitmeyen bir hasret, dinmeyen bir sızısın içimde. Bilsen nasıl özledim, hasta yatağımda sıcak çorbanı özledim anne. Başucumda ilaç olmanı, ateşime bakmanı özledim. Battaniyelere sarmanı, her şey bir tarafa, her şey bir tarafa. Dualarını özledim anne, dualarını. Sen anasın, sen anasın anne, ağlarsın. Beni anlarsın. Hakkını helal et. Bu bayramda gelemedim.

Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar, içim yanar yanar.

Reklamlar. İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve store zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506

yıkama. Yorgan ve Stor Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle inci halı yıkamada. 0232 264 4515 0506

Reklamlar. İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve store zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506

0: kaynıp bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

şimdi yoksun. Son yapraklarını dökmüş ağaçlar. Sensizliğe alışıyorum demiştim ya, olmuyor. Yorgunum, bitkinim. Kaldırımlara kan kusuyorum. Uzat ellerini anaca duyguyla. Sütünü emmemiş çocuklar gibiyim.

ki ensemde bir zehirli bıçak. Bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attığım, yaktığım, kırdığım olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim.

yüreksiz. Ama gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı.

Of, eller sevdim mutlu oldu. Ben sevdim ne hallere düştüm. Bu sevda denen şey ne kadar acıymış. Bilemedim, ölçemedim hesabını. Bilemedim beni bu kadar yakacak. Bilemedim beni benden alacak. Bilemedim beni firarlara salacak. Bilemedim yarın adı hasretmiş. Bilemedim yarın adı çileymiş. Bilemedim, bilemedim.

anladım. Burası Radyo Lider İzmir. Bu sabah aynada yüzümü kırdım. Muslukta elimi kestim. Havluyla kuruttum gözyaşlarımı. Tıraş olurken kanattım dişimi ve adam gibi yapamadım hiçbir işimi. Sofrada ekmek elimden düştü. Çayı üstüme döktüm. Peynire zeytine küstüm. Reçel bile dilimi yaktı. Ah, sensizliği tattımsa içime zehir gibi.

Sokağa çıkmaya mecalim yok. Kaçıncı intiharı bu yüreğimin? Kaçıncı koması sensizliğin? Artık bu ayrılığın sonu belli. Anladım ki bu sabah dışarıda hayat yok bana. İçime kilitledim kendimi. Sensiz son nefesteyim. Ne olur, ne olur terk etme beni.

Reklamlar. İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve store zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506

zaman kavuşacak.

İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve store zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506 118

Reklamlar. İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve store zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506

dertlerin pençesinde kalmış yaralı bir kartalım. Karga sürüsüne res çektim. Gözlerim dumanlı, canım yaralı. Gönlüm ehli beyte sevdalı. Kara gün dostuyum. Susuz kalmış çöllere kar oldum. Zarar etmiş kullara kar oldum. Sevda bilmeze yar oldum, yaranamadım. Ben bana yeterim. Ne kullar tanıdım hayalsız, ne hayatlar gördüm ayarsız. Beklenmedik bir anda zamansız kırıldı kanatlarım. İki yüzleri kovdum hayatımdan. Kimse göründüğü gibi değil, görünen de olduğu gibi değil. Ben bana yeterim evvelallah.

Reklamlar. İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve store zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506

Reklamlar. İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve store zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506

Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi inan.

Reklamlar. İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve Store Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da 0232

başım belada. Köşe başları tutulmuş üstelik yağmur yağmada. İler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adı meşgalim bilinmekte. Üstelik göğsümde, yani tam şuramda, kirli sakalıyla bir eşki.

da ihanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta, şimdilik hoşça kal yaban çiçeğim. Yasal mermisiyle bir komiser yak.

Reklamlar. İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve store zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506

Çocukluğum çıraklıkta geçti, kirpas içinde. Gençliğim korsan yürüyüşlerde, eylemlerde. Hapse erken düştüm, çok da erken tanıştım. Küçük voltalardan bıktım, usandım. Şimdi uçsuz bucaksız ovalarda, adımlarımı saymadan, geriye dönüp bakmadan, usanmadan, bıkmadan, deli taylar gibi koşmak istiyorum. Ve görüyorsun ki aşkı beceremiyorum. Beni kendi halime bırak yavrucuğum. Ben yolumu

0: alırsın.
1: Koşmak, egzozların, molozların, yağmaların kıyısından, onca insafsızlıkların, onca haksızlıkların, manzarasızlıkların, parasızlıkların, Allahsızlıkların kıyısından, kimseye ve hiçbir şeye değmeden ciğerlerimi yok edercesine koşmak istiyorum. Yerken içerken, meşgile kendinden geçerken birileri, namlunun ucunu görünce sıvışırken birileri, diriler ölüp diriler rutuk atarken köşe yazılarında, kavga etmeden, bir daha tutuklanmadan ve küfür etmeden kafamı kırarcasına koşmak istiyorum.

sare, dardımın bırgırana dayı. Çalamın borana, sarayımın dumana, dilemin derana. Mıkhir nadi la ve dünyadayı, mıkhir nadi. La gurbetteki şavda bu, hal no kava çovemin. Dilemini de şavutu dayı, dilemini de şavutu. Çal raşa tıkırlamın al işte dayı. Ove mini tırşıya kotığı mini dola. Azi mecnunum yarela muvi dila. Az nızanım kavçı ola, dardı mini grana dayı. Az katım havalemin düşman bun. Mahaz kır dilemin pişman bun. Felek canemi kor şişman bun. Dardı mini grana dayı.

0: Muratla, Muratla gönülden, gönülden gönüle.
1: Cümleten selamünaleyküm, hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle. 87.5 Lider FM'de Murat ben. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam diliyorum cümlenize. Cezaevlerinde abi kardeş, abla kız kardeşlerim, sizlere de sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Huzur içerisinde güzel bir akşamınız olsun inşallah. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla her akşam olduğu gibi Murat'la Gönülden Gönüle programımızın açılışını yapacağız. Hemen akabinde kardeşlerim, sizler için gelen mesajları tek tek sırasıyla paylaşacağım gecenin ilerleyen saatine kadar. Duyanlar duymayanlara, kardeşiniz huzurda. İki güzel şarkı sonrası da başlayacağım mesajlarınızı paylaşmaya, haberiniz ola. Evet, Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönülden Gönüle başladı.

İkinci kıtası ne kadar güzel bak. Diyor ki, gittiğin günden beri dertsiz bir gün mü gördüm? Artık arama beni, seni kalbime gömdüm. Bu şarkımda diyor sen yoksun, artık kendime döndüm.

0: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Bismillah dedik. Murat'la Gönülden Gönüle programımızın startını verdik. Hadi bakalım günün ilk mesajıyla Bismillah. Taç C7'den İbrahim Acar. Mesajımın sana ulaştığını öğrenince mutlu oldum. En azından yazdıklarımın sana vardığını bilmek içimi rahatlattı. Sen kendine dikkat et, sağlığını ve moralini her şeyden önce güzel tut. Benim için üzülme, beni düşünerek kendini yıpratma. Şu an en önemli şey senin iyi olman ve güçlü kalman. Bazen şartlar ne kadar zor olursa olsun insan sabretmek zorunda kalıyor. İnşallah bu günlerde geçecek. Rabbim yardımcın olsun, sana güç ve sabır versin. Dualarım hep seninle. Yarım gelen bir mesajımız. Ben T1C8'den Çağdaş Hep Bektaşoğlu. Gece sözüm. Çako der ki biz sahneyi bıraktık, malzemelerin de siz, mazimizdekilerle siz oynayın istediğiniz gibi. Biz üst perdeden izliyoruz. Mazidekiler bu arada maç oynamıyoruz. Skor tutmuyoruz. Sporcu yetiştiriyoruz. Çako'dan sevgilerle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C8'den Can Polat Keleş. Aleykümselam Can Polat kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta bulundum arkadaşlarım. Başta Devran, Karahan, Volkan, Fırtına, Abbe, Mehmet, Ildız, Görkem, Akgüs, Çağdaş, Bektaşoğlu, Atakan, Ecelioğlu, Salih, Yaş, Kaleli, Müslüm, Ali, Düzdek, Tekin, Açgöz, bu derlere bin selam olsun. Murat abi ben T1C8'den Can Polat Keleş. Aynı kurum ve kampüste bulundum. Serhan Yazan, Ersin Yatkın, Yaşar Pakdemir ve Can dostum kader birliği yaptım. Ali Düzde bin selam olsun. Şakran Kadın Kapalı B11'de yatmakta olan Meryem Çakıcı radyo başına. Yıkılmadın, ayaktasın bebeğim. Kimse yıkamaz seni. Seni geç buldum. Erken kaybetmek istemiyorum gülüm. O güzel ellerini sıcak sudan soğuk suya sokmayacağım gülüm benim her şeyim. Meryem Çakıcı'ya benden bir şarkı armağan olsun. Şarkı ismi Dostum Dostum Güzel Dostum. Gülüm seni bekliyorum, seni özlüyorum. Her şeyim canım karıcığım. B7 koğuşuna yatan Mesko Meriç Şengün'e selamlar. Özlendin, bekleniliyorsun dört gözle. Seni bekliyorum. Ben Taylan Gül, Şakran'da yatan dostum kardeşim Resul Doğan'a selamlarım ve özlemlerimi dile getirmek istiyorum. Özlenensin Reis, Enver Yılmaz'dan Mapsuane şarkısı Resul Doğan'a armağan olsun. Ben Taylan Gül ve Şakran Kapalı'da yatan bacım Sedef Uçar, bacım Esra Erciyes'e selamlarımla özlemlerimi dile getiriyorum. Allah bütün cezaevinde yatan delikanlı abilerime, kardeşlerime yardım etsin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Ali Ağlı Diyadin. Aleykümselam Diyadin kardeşim. Kadın Kapalı Caltı koğuşla yatmakta olan Dilo Reis'e selam olsun. Abini merak etme. Abin bana emanet. Sen de orada kendine iyi bak. Beni görüşüne mutlaka yaz. Yanındaki arkadaşın Ecem Nur'a da selam olsun. Müslüm Gürses dinleyin. Geceler Dilo Reis'e armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A9'da yatmakta olan Emre. Aleykümselam Emre kardeşim. Buradan T4A20'de yatan Aslan kardeşim Ömer'e selam olsun. Seni çok seviyorum kardeşim. Hüseyin Kağıt'tan Ya Beni Güldür Ya Öldür şarkısı ona ve tüm koğuşa ve koğuşundaki arkadaşlarıma armağan ediyorum. Selamünaleyküm aleykümselam. Buca'dan Sarı Vahitan. Foça Açık'ta yatmakta olan Kader Birliği yaptım. Mehmet Özpınar, Fırat Demir, Okan Kılıç, Bozyakalı, Ahmet Namıder, Çiko, Gökay abime, Arif Alaca, Canolardan Serkan Kuruçaylı, Yüksel, Ahmet ve Barış kardeşime selam olsun. Şimdilik zindanlar kısmındayız, saraylar kısmında görüşmek dileğiyle. Sıradaki şarkı Dost ve Kardeşlerime gelsin. Sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam kardeşlerim. Ben Buca'dan Vahithan, Şakran'da yatan kardeşim Görkem Kalenkuş, Mesut Yılmaz kardeşlerime selam olsun. Şimdilik zindanlar kısmında, saraylar kısmında görüşmek dileğiyle. Sıradaki şarkı iki kardeşime gelsin Enver Yılmaz'dan. Nerede kardeş, nerede çalarsan sevinirim Murat abi. Ben Buca'dan Vahithan, Şakran'da yatan kardeşim Görkem Kalemkuş, Mesut Yılmaz kardeşlerime selam olsun. Şimdilik zindanlar kısmında, saraylar kısmında görüşmek dileğiyle. Sıradaki şarkı iki kardeşime armağan olsun. Şakran Kapalı T3D3 koğuşuna öncelikle selamun aleyküm aleyküm selam. Abi ben Şakran 3 nolu D3 koğuşuna yatmakta olan Eyüp Evren Alan. Başta koğuşumla kader birliği yapmakta olduğum değerli abilerim Engin Erkuş, Yılmaz Uzun, Mevlüt Balkan Kuruçaylı, Mehmet Demir, Mustafa Ceylan, İbrahim Çiçek ve değerli kardeşlerim Umut Görkem, Ali Bayrak, Ömer Yıldırım, Urfalı Hakan Dursun Mustafa Töroğlu, Serhat Önder Erkan Aşık ve T2'de yatmakta olan kardeşim Barış Erkuş'a aynı kurumda yatmakta olan Eyüp kardeşim yarım gelen bir mesajın. Ben bir çift göze aşık oldum. Geride kalanlara kör sevdiğim Boran Can Akalık. Karabağlar kardeşleri Kerem'den. Şöyle diyelim. Karabağlardan kardeşleri Kerem'den. Şakran Birnoğlu'da yatan abi kardeşli Enes Ayındır ve Serhat Aydındır'a selam olsun. Canım babam Volkan ve baba yarım Cüneyt. Sizleri çok seviyorum. Bayramınız kutlu olsun. Ellerinizden öpüyorum. Siz benim her şeyimsiniz. Canım babam ve amcam. İyi ki varsınız. Kibariye'den Ecel olsun. Uzaklar ayırsa da sevgimizi eksiltmez. Bu şarkı benim kalbimin sahibi olan adama gelsin. Kavuşacağımız günü bekliyorum. Yakışıklım Barış Kahraman unutma. Böyle bir mesajımız var. Selamünaleyküm Murat abi. T3C13'te yatmakta olan canım abilerim Mehmet Nuri Özden, Eyüp Sayan, Yücel Özden, Arda Özden abilerim. En kısa zamanda aramızda olmanız dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Kadir

Kasayan. İkinol'da bulunan canım abim Muhammed Çağran'a da selam olsun. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilmez. Güneş bize de doğacak ama o gün ay güneşten daha parlak olacak. Allah'a emanet olun abilerim, yan mırın yan azadi. Kıvırcık Ali'den Perişan şarkısı armağan olsun. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Ben T2C4'ten Ramazan Çatırgı ve Veli Yılmaz. T4'te olan Mino Emre Dursun. Yakalandığını yeni duyduk. Bize mektup yaz. Allah'a emanet ol. Geçmiş olsun. Kadın kapalı B3 koğuşu cezaevinde yatan Ballıkuyulu Pınar'da. Ben kardeşin, canım ablam, seni çok seviyorum. İyi ki doğdun, nice mutlu senelere inşallah. Tuğçe Kundakçı abla, senin de doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere az kaldı. Sabredin, en kısa sürede kavuşacağız Allah'ın izniyle. Annem, babam ve Dilek'in çok selamı var. Sizi çok öpüyorlar. Doğum gününüzü kutluyorlar. Cem, Adrian, mutlu yıllar armağan olsun. Ben Miray Kutlu, T4'te yatan nişanlım Ali Haydar Bulut radyo başına. İleride hiç kimse karşıma geçip cefasını ben çektim, sefasını ben sürüyorsun diyemez. Cefasını sen sürüyorsun diyemez. Çünkü cefanı da ben çekiyorum, sefanı da yakında ben süreceğim. Bu kötü günleri atlattığımızda şu an yaşadığımız tüm zorlukları unutturup bana cenneti yaşattıracağından en ufak bir şüphem yok haydom. Kim arkamızdan ne konuşuyorsa, ne düşünüyorsa Rabbim onlara bin katını versin. Bilmeni isterim ki kavuşmamız için ne kadar beklemem gerekiyorsa. Yarım gelen bir mesaj kardeşimizin. Ben Miray Kutlu, T4A2 koğuşuna atmakta olan Mümin Doğan radyo başına. Mümin amcam nasılsın? Umarım iyisindir, iyisinizdir. Senin ve abilerimin geçmiş bayramını kutlar, ellerinizden öperim. Annemin hepinize çok selamları var. Sizi seviyoruz, özlenen ve beklenensiniz. Allah'a emanet olun. Demir kapılar, dikenli teller umudu durduramaz. Özgürlük insanın yüreğinde başlar. Murat abi, rica etsem Doğan ailesinden ver. Yılmaz'dan kurşuna gelsin, çalarsan sevinirim abim. Murat abi, ben Murat abi Şakran, C5'te yatan başta kardeşim Remo Karakurt olmak üzere ve bütün kader mahkumlarına selam olsun. Bazı kardeşler çocukluktan emektir. Cahit Simsar'dan Ahmet Kaya geçmiyor günler şarkısı armağan olsun. Murat abi selamünaleyküm. Ben Üçnoğlu'dan tahliye olan Çiğli'den Atakan Kahraman. Aleykümselam Atakan kardeşim. Değerlerim olan Anıl Öztürk, Barış Alabay, Müfitcan, Dürger, Mahsun Aydemir, Arda Kuva, oğlu Aksel Berk, Eyi Uyurum kardeşler. Yeşil Yurtlu Domdom kardeşim Erkan Çimentepe'li Muru, Harun Aydemir'e selamlarımı iletirim. Geceye dostum Anıl Öztürk'ün sözüyle noktalamak istiyorum. Gölge hep senin, cesur olan güneşe çıksın, aç kapıyı gardiyan şarkısı benden herkese armağan olsun. Şakran'da yatan abim Yusuf Kaymaz, nasılsın, iyisindir inşallah. Ben Gümüşbala'dan Ahmet Kaymaz. Bizi soracak olursan şükür iyiyiz abim. Bilgin olsun abim, bilsin onun için neler vazgeçeceğimi ve düşmanlarımız bilsin hesaplaşmadan vazgeçmeyeceğimi. Gümüşbala'nın sefiri elbet bir gün aynı akvaryumun içinde kavuşmak dileğiyle. Merhaba Murat abim, ben Şakran, C9'dan Figen Demir, sağ ol kardeşim benim. Derdimi paylaştım canım arkadaşlarıma. Songül Güner, dağlara mı yazdın? Elvan Ergün, İstanbullu Gülşah Türkmen, Zara İriyip, Gizem Çaylak, Pınar Şekerli, bu canlarıma sıradaki bütün şarkılar armağan olsun. Son olarak Foça Açık'ta bulunan Sezer Erol'a selamlarım olsun. Allah'a emanet ol Murat abim, sağ ol kardeşim sizler de. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran, T1A8'de bulunan Soner Kaya. Aleyküm selam Soner kardeşim, namı der Bozu. Burada kurumda bulunan aslandayım. İbrahim Erişen, Muhammed Aydın, Ercan Bal ve Ahmet Dündar abilerime selam olsun. Murat abi, ben Şakran, T1A8'de bulunan Soner Kaya. İbrahim abi, sizden sonra ben de çıktım. A8'e geldim. Buradaki kıymetli abilerim Saffet, İlhan, Özcan, İbrahim, Alada, Kaan ve Erdoğan beni çok güzel ağırladılar. Hepsinin sana çok selamları var. Sizler şu an neredesiniz bilmiyorum ama senden haber bekliyorum. Buradan da Gazapizm'in benden şarkısı armağan olsun. Şakran, T4C7 atan eşim İsmail Efe. Sensiz geçen her gün kalbimde biraz daha büyüyen bir özleme dönüşüyor. Bazen bir şarkıda, bazen bir sokakta, bazen en sıradan anlarda seni düşünüyorum. Yanımda olmayışın içimi burksa da, aramızda duvarlar, demir kapılar olsa da sana olan sevgimden hiçbir şey eksilmiyor. Bil ki seni bekleyen bir kalp, sana dua eden bir eş ve seni çok özleyen bir aile var.
Günler geçiyor, zaman akıyor ve bizi yeniden kavuşacağımız güne biraz daha yaklaştırıyor. O güne yarım gelen bir mesajımız. Selamünaleyküm Murat abi. Biz T2 C14'ten Şükrü, Büyük Talaş ve Heval Dalbudak. Aleyküm selam kardeşlerim. Buradan senin aracı olan ile selam göndermek istiyoruz. T2 C9'da bulunan Nail Cankaya, Orhan Kaya, B15'te bulunan abim Serkan Yılmaz ve farklı kurumlarda bulunan Mehmet Ali Dalbudak ve Hurşit Şeker dostlarımıza selam olsun. Ben T1'e 16'dan Poyraz Sayacı, aynı kaderi paylaşmakta olduğum yoldaşlar Şehmus Bayraktar, Sergen Temel, Azat Çakmak, Serhat Akşit, Boran Gören, Abdin Adaş, Salih Görenel, Enes Orman, Yiğit Bozbey, Gencay Karasu, Egemen Daş, Enes Efe, Batuhan Çalıkuşu, Hayat Cesurları Sever, İki Gözüm, Bu Canlar Azer Bülbülen, güzel bir şarkı armağan olsun. Murat Bingöl abim, sana da selamlar olsun. Poyraz Sayacı, sağ ol Poyraz'ım. Sağ ol kardeşim, aleyküm selam. Ben birin oldan Poyraz Sayacı, can yoldaşım, yoluna öldüğüm babam başta olmak üzere mahalle insanlarım, dost ve abilerim, Polat Denerli, Emir Yıldırım, Murocan Peker, Binali Peker, Mert Eko Kahraman, Fırat Veli Çelenk, Resul Ozan Kartal, Muhittin Karakaş, Apo Yenince, Ahmet Buzkan, Latif Ercan Doğan, Saadettin Bıçakçı, İsmet Tatü Azcan Yatmaz, İstisnalar hariç tüm bizi seven dostlara selam olsun, namı der Sayacı. Ben T1 16'dan Poyraz Sayacı, gece bir söz. Bizim bu hayatta ne padişah sofrasında ne de kral koltuğuna ihtiyacımız olmadı. Biz zaten Gültepe'nin karanlık sokaklarında hep hükümdarlık bıraktı. Yürüdüğüm yolları baba yorgun şarkısı, reisim Serkan Sayacı'ya armağan olsun, derli abim Murat Bingöl'e de selam olsun. Aleyküm selam Poyraz. Serkan'ım sana da sevgiler, selamlar. Öncelikle selamun aleyküm abi, aleyküm selam kardeşlerim. T3B8 radyo başına. Ben tali olan Zeki Akkaya, namı der Montana. Başta koğuşumuzun lideri Mithat Belgin abim, namı der Pitbull olmak üzere. Ve aslan kuzenim Samet Diken olmak üzere koğuştaki bütün abi kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Hapishane bitmeyen bir tatil, gençliğimizi yiyen bir katil, bu canlara Murat Çampınar'dan Mapus şarkısı armağan olsun. Murat abim ben Gülben Yatmaz. Öncelikle Azat'ın ve benim selamımı almanı istiyorum. Aleyküm selam Gülben kardeşim. Azat kardeşim aleyküm selam. Teşekkür ederim. Sağ olun. İkin oğlunun yakışıklısı Azat'ım radyo başına. Azat'ım biziz, merak etme, haberini aldım, kafana bir şey takma canım kocam. Seni herkesten çok seviyorum Murat abi. Azat ve benim için müjde, iki gözüm çalarsan çok sevinirim. İyi yayınlar sana da abim. Sağ ol Gülben kardeşim. Murat abim ben Gülben Yatmaz, benim kadın kapalıda yatan bütün dostlarıma, kardeşlerime selam etmek istiyorum. Unutulmadınız, başta Zerda Ok, Damla Öztütüncü radyo başına. Sizi çok seviyorum, sizi unutmam kardeşlerim. Ayrıca Nazlı Göz, Gurbet Ergün, Şükran, Bora, sizlere de selam olsun. Hazar Yıldız, Mafsane şarkısı sizlere armağan olsun. Ben Şakran Kadın Kapalı, B8 koğuşuna yatmakta olan Burcu Gepsen. Canlarım Tülay Yatmaz, Zeynep Uçan, Ramo Temel, Aslı Özel, Eda Nur Tiryaki, Birsen Yatmaz, Melek Ekiz, Diren Barut, T'lerde olan Aslan oğlum Efe, yakışır kara gözlü oğluma selam olsun. Gece bir söz bırakıyorum. Gösterişe gerek yok, biz zaten göz önündeyiz, göz önündeyiz, göz önündeyiz. İyi akşamlar. Murat abim ben Mehmet Uygunar, benim derlim Damla Öztütüncü radyo başına. Karıcığım canım bir tanem üzülme, bugünler geçecek merak etme, yine kavuşacağız özgür günlerde beraber olmak dileğiyle, benden Damlama müjde, sürgündeyim ben, çalarsan çok sevinirim Murat abi. Murat abi ben Gülben Yatmaz, benim çok sevdiğim kardeşlerim Tülay Yatmaz, Rümeysa Temel, Sıla Keser, Damla Öztütüncü, Azcan Yatmaz yani Zımba, Şevket Vazgeçtim, bu sevdiğim kardeşlerime benden İbrahim Polat Erden elbet bir gün şarkısı armağan olsun, başta Azizime. Hayırlı akşamlar Murat abi, Alaşehir'de yatan Ahmet Sendinç Kurt radyo başına. Büyük bir sürprizim var canım babam, Ahmet Sendinç Kurt. Bugün tahliye oldum. Rabbim seni bana kavuştursun. İnşallah baba. Ben evdeyim çok şükür. Aleyna'dan Suluca, L tipi kapalı cezada yatan can dostum Naci Üstün Ahmet Kaya'dan Saza Niye Gelmedin şarkısını armağan ediyorum. Özgür günlerde canımın içi. Berkay, T3 C14 koşuna atan aslan kardeşim Berkay, Seyit Dağ ve bütün kader mahkumlarına selam olsun. Aslan kardeşlerim, umudunuzu yitirdiğiniz yerde kaybetmeye başlarsınız.
Umudunuzu yitirmeyin. Özgür günler elbet bir gün bizimle olacak. Bu şarkı bütün kader mahkumlarına armağan olsun.

matematikadan dardayım. T2'de yatan Bünyamin'im, söz verdin bana. 5 dakika sonra yapacağım söz dedin. Hani verdiğin söz bir tane. İyi bir şey dedin, okuttun bana. Neresi iyi bunun? Ben artık delireceğim, gerçekten delireceğim. Kendini toparla artık. Seni seviyorum, bekliyorum seni. Aşkım Bünyamin'im. Selamünaleyküm Murat abi, TRT6 radyo başına, ben namı der Necati Emir Bülbül. Aleykümselam Necati kardeşim. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan Hoger Oktay ve Ergül Gülfidan, Dilaver Sağ, Oğuzhan Keleş, Güvençay, Yasin Türkmen, Adnan Akbayırlı, Koray Barış Kazan, Mert Güçer, Emre Alkar, son olarak Mert Sabo'ya selam olsun. 19 koşunan Aydın Demirbaş, senin adın geçince kalbim usulca gülümsüyor. Yanımda değilken bile en çok seninle huzurluyum. Dünyanın en güzel yeri senin yanın, sesini duymadığımda. Gün eksik başlıyor. Aşk sen kokan bir sabah aslında. Senin hayat telaşsız, sakın ve gerçek. Varlığın kalbimde bitmeyen bir sevinçtir. Seni seven ve seviyorum sevinç. 19 koşulan Aydın Demirbaş, sevdiğine hasret kalmak tesadüf ve bir o kadar da dediler ki nasıl sevdin uzaktan birini, dedim eli elime gözü gözüme değmese de yüreği yüreğime çoktan değdi, ben o adamı yürekten sevdim, onlar bunu göremediler dedim. Belki de en güzel sevdayı yan yana olmasa bile bunu yüreğimde yaşamak ve sevmek, seni çok sevmeyi bana Rabbim nasip etti. Müslüm Gürses'ten senden kalmış bize gelsin sevinç. Sayfamızı yenileyelim, varsa paylaşalım. Evet, hemen bunları da okuyalım. Ondan sonra bir şarkı. Bir şarkıdan sonra kayıt mesajlarımızı paylaşalım. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam. Ben T1B3 koğuşundan tahliye olan Tuncer Elçi. Başta ağdayım Taşkın Eletos, Keko Fırat Öztaşlar, Yasin Akçay, Menderes Öztürk, Tonu. Tono Eleftoz, yani Zubeyir Oğuz, Serhat Aziz, Polat Yalçın, Murat Akgün, Ensari, Altın Işık, Bilal Çetin, Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Seyda Perinçek'ten Derdo şarkısı armağan olsun. Şakran Kadın Kapalı, Cezaevi B9 koğuşuna yatmakta olan biricik aşkım Yıldız Kanık, canım ciğerim hayatım bebeğim, seni çok seviyorum. Kalbim aldım nefesim, yaşama sebebim hayatım, seni çok seviyorum. Hiç canını sıkma, yakın zamanda beraberiz, ben daima her şeyin peşindeyim. Bu arada oda arkadaşların olan Gül, Gülcan, Nazlı, Ceyda ve ismini hatırlayamadığım arkadaşlara da çok selam ederim. Sıradaki şarkı sana ve tüm kader mahkumlarına armağan ediyorum. Seni seven kocan Hakcan Kınık, Müslüm Gürses. Orada yarım kalan bir mesajımız. Neşe, ben T2'de bulunan Murat'ıma aşkım, her gün istek attım, nasıl duymadın? Senden haber gelmediği için mektuplarımı da gönderemedim valla. Seni çok özledim, aramanı bekliyorum, en azından sesini duysam rahatlarım. Yazacağım çok şey var ama sana olan aşkımı kelimelere sığdıramam. Kalbimden geçenleri hisset sevgilim. İyi ki varsın, iyi ki girdin hayatıma. Seni çok ama çok seviyorum. Hep de seveceğim ve bekleyeceğim. Rabbime emanet ol her şeyim. Evet, T2'de bulunan Murat kardeşim. Bu kız kardeşim haftada 2-3 tane mesaj atıyor sana. Ve biz de okuyoruz. Bilgin olsun. T1B14 radyo başına. B14 radyo başına. B14 radyo başına. Öncelikle selamun aleyküm abi. Ben aranızdan kısa zaman önce ayrılan Tolga Kalender. Aleyküm selam Tolga kardeşim. En başta koğuşumuzun sesi, kalbi ve adaletli güzel abim Yalçın Öztanık. Kardeşim Narlıdereli Sado Apo Korkunç. Bir önceki mesajımda bir an boşluğuma gelip unuttum. Yamanların en kıymetli delikanlısı Şahin Kaya kardeşim. Narlıdereli Samu. Koğuşun yaramaz çocukları Sarı ile Fuat Cafer abim. Bayraklı'nın hızlı çocukları ve suç ortaklarım Eko ve Mustafa Kar. Yarım gelen bir mesaj Tolga kardeşim. Selam Murat abim, ben C8'den Nursen Akyıldız, aleykümselam kardeşim benim. Başta benim değerli dostlarım Bahar Öztanık, Deha, Gamze, Batur, Nezahat, Çokuyar, Elçin, Can Sude, Uyar, Hanife, Kuzey, C14'te olan can dostum Ezel Özal radyo başına. Seninle bağımız olmazsa da, seninle kan bağı olmazsa da bir ömür sürecek can bağımız var. Sen benim göz bebeğimsin, seni çok özledim. Seni çok seviyorum Ezom. Murat abi, Ezom şarkısını can bacıma armağan olsun. Ben Kadın Kapalı, C8'den Elçin Can. Bir nolu T tipinde olan sevgilim Ferhat Turgay radyo başına. Bu hayatta çok bir dileğim de yok. Benim tek istediğim adımın kalbine fısıldaması, sevdiğim adama. Yıldız Silbe'den aklım hep sende armağan olsun.

Murat abim selamünaleyküm. C8'den ben Bahar Öztanık. Aleyküm selam kız kardeşim. Bir nolda olan canım kardeşim Oktay Ok radyo başına. Aynı gökyüzünü paylaştığım ama görmek istediğimde görmediğim kalp sızım olan kardeşim. Seni çok özledim. Murat abi kardeşlerime benim için ne oldu kardeş zorda mısın? Çalarsan beni çok mutlu edersin. Murat abi ben C8'den Bahar Öztanık. Başta benim için çok değerli ve kıymetli olan dostum Ruşen Akyıldız. Kan bağım olmasa da can bağım olan kardeşlerim. Nezat çok uyar. Elçin Can, Seda Uyar, Deha, Zelvi, Hanife, Kuzey, John 4 olan Ezel Özel. Bu canlarıma da selam olsun. Gece Ruşen Akyıldız'ın sözüyle bir söz. Biz kendi gemimizi yakacak kadar deliyken bizi kibrit çöpüyle korkutamazsınız. Murat abim, Gökhan Namlı'dan gönül yaram armağan olsun. Bakalım var mı gelen? Evet, bunları da okuyalım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK6'da yatmakta bulunan Cengiz Hanlı Jilet yani Şükrü Yıldız. Aleykümselam Şükrü kardeşim. Öncelikle Buca'dan Aslan abilerin Fırat Eskin, Çakır Sarsılmaz, Doğukan Kara ve Bornovalı Türker Türk, Ahmetli Doğanay, Devrim Atalay abilerime bin selam olsun. Gece Çakır Sarsılmaz abimin sözü olan mutlu son sadece masallarda olur. Sözü armağan olsun. Hemen buraya bir gülümüzü bırakalım. Buradan da birkaç mesajımızı okuyalım. Ondan sonra bir güzel şarkı sonrasında kayıt mesajlarımız. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C4 koşulan İsmail Bulu. Aleykümselam İsmail kardeşim. Başta değerli abim Deniz Kahya olmak üzere kardeşlerim Cüneyt Çetin, Özcan, Erdal, Melih, Kampala, Ömer Koçu, Hikmet Şahin, Taha, Deniz Altın, Kudrettin, Çakmaz, Adem Beklen, Ceyhun Tunç, Agit, Fırat Çergel, Eşref Duman, Hasan, Yüksek Cihat, Aksakallı, Yeşilörtlü Direş Batkan ve aynı kurumda A17'de bulunan değerli abim Yavuz Alptekin'e selam olsun. İsmail Bulu der ki ihanetin zincirini tutan utansın, dönüp arkasına bakan utansın, dosyaya bağrıma bastığım insanlar arkamı dönünce vuran utansın. Ben de bu derlere Komese Bıra'dan Dildarım şarkısı armağan olsun. Menemen C4 koşunan İsmail Bulu. Ben T1B3 koğuşundan eski İzmirli Barış Cicik. Başta Adem Taşkın Eleptoz olmak üzere. Onun için değerli olan Armağan Eleptoz, Umut Eleptoz, Keko Fırat Öztaş Delen, Muhammed Koçi, Cihan Menekşe, Yasin Akçay, Baran Doğan, Polat Yalçın, Zübeyir Eleptoz yani Tonu, Menderes Öztürk, Serhat Aziz, Mertçen, Murat Akgün, Ramazan Çetin, Sedat Başarır. Bu canlara baki selamlar olsun. Bu akşam çalan tüm şarkılar Armağan ve Umut Eleptoz ve Muhammed Koçi'yi de armağan olsun. Biz T1B3 koğuşundan Taşkın Eleptoz ve Barış Cicik, başta oğlum Armağan ve Umut Eleptoz olmak üzere Ahmet'in Arslan'ı Harun Tarduş, Fırat Öztaş Delen, Salih Yılmış, Kurtuluş Şakarlı, Cüce Yavuz Çelik, Nurullah Öncü, Can Menekşe Kınalı, Eko Birlik, Cihat Duman, Yiğitcan Karada, bu canlara baki selamlar olsun. Ağdayı Taşkın Eleptoz'un sözüyle bitirmek isterim. Sanmayın ihanetler unutulur. Gün gelir yapılan ihanetlerin hesabı sorulur. Selamünaleyküm Murat abi, T4A2 doğanlar, koğuşuna yatmakta olan Salih Dursun, namı der Fafi, aleykümselam Salih kardeşim. Benimle aynı kaderi paylaşan başta dostum, kirvem, yoldaşım, Big Boss Barış Doğan, akabinde dostlarım ve abilerim. Güner Uyar, Adilcan, hep bildik Emre, Buhan, Ercan Doğan, namı der Kıyıcı. Başka kurum ve koğuşlarda yatmakta olan dostlarım, abilerim, Can, amca, oğlum, Yiğit Cenk Yüce, Efo, Serhat Sayhan, Can dostum, Emre Bakaş, namı der Ciğer, Tamer, Demirdaş, Apoyel, Kadir, Tör, Rezan Yavuz, Cemal ve Fırat Korkmaz, Göktuğ, Öztürk, İbrahim Acar, Aslan kardeşim, Yusuf'um, geceyi güzel bir sözle kapatmak istiyorum. Biz bu alem denilen çarşının sarrafıyız. İstisnalar hariç şerefiyle atan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Bayrakta, sancakta, BD. Selamünaleyküm Murat abi, ben İkinoğlu A12 Özgürlük Koğuşu'ndan Ünal Akyıldız, aleykümselam Ünal kardeşim. Başta olmak üzere Doğan Kurt yani Ninja, Kadir Tör yani Timsah, Mahmut Ece, Hüseyin Belge, Fatih Kömürcü, Tolga Cem, Ayna, değerli büyüklerim Yusuf, Demirkan, Serdar, Durmuş, Cevdet, Barışan, Tolga, Resne, Nurullah Akın, Gültepeli, Koti, Volkan Dilli, Enes Gülten. Bu hayatta kendine yaslanan dik yürür. Azer Birbir'den Üzülmedim ki şarkısı dostlarıma armağan olsun.
Murat abi ben İkinoğlu, A12 koğuşundan Ünal Akyıldız başta olmak üzere Galip Kılıç, Raşit Büyüksu, Hakan Öznur, Erkan Erben, Adem Kaya, Emirhan Yiğitcem, Altunbay, Eyüp Kaşık, Murat Yoluk, Özgür Yoluk, Hüseyin Belge, Kadir Namal, tüm şerefli yatan ağabeylerime, kardeşlerime selam ederim. Gökhan Doğanay'dan Durak şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 A12 koşudan Doğan Kurt, Namıder Neşe. Aleykümselam Doğan kardeşim. Can dostlarım Hüseyin Belge, Namıder Cadde, Ünal Akyıldız, Menemenli Mahmut Ece, Kadir Tör yani Timsah, Cevat Çarka, ben Doğan Kurt yani Neşe. Değerli ailem, Ruhat Üstündağ'ın sözüyle kapanış yapmak isterim. Deniz derindir durulmaz, dostluk ebedidir unutulmaz. Bu arada alemin kralı Engin Avşar ve Gencay Üstündağ, Ünal Akyıldız ve de Hüseyin Belge Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan olsun. Murat abi selamun aleyküm, ben Zaza, aleyküm selam kardeşlerim. Üçnoğlu B14 koğuşuna değerli abim Uğur Akman'a sofrasını paylaştı, tüm dostlarına selam olsun. Murat abi ben Japon, kıymetli dostum Üçnoğlu B14'te yatan Uğur Akman'a sevgilerimi selamlarımı iletiyorum. Murat abi ben Furkan, çok kıymetli abim Üçnoğlu B14'te yatan Uğur Akman'a ve dostlarına sevgiler selamlar olsun. Murat abi ben Nakit, Üçnoğlu B14'te kalan çok kıymetli abim Uğur Akman'a ve sofrasını paylaştığı dostlarına, arkadaşlarına sevgiler selamlar. Murat abi Şakran, Üçnoğlu B14 koğuşuna kalan çok kıymetli abim Uğur Akman'a sofrasını paylaştı ve tüm koğuş arkadaşlarına da sevgiler selamlar. Ben Kadir Gültekin, buradan sizin aracılığınızla dostum Uğur Akman'a selam olsun. Az daha sabır, iki gözüm özgürlük yakındır. Tosican kardeşimin de gözlerinden öpüyorum. Kargalar sürüyle kartallar yalnız uçar. Buraya da virgülümüzü bırakalım. Bir şarkı sonrası kardeşlerimizin kayıt mesajları takriben saat 9'u 10 geçeye kadar, sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönül'den Gönül'e.

Selamun aleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuştan Ahmet Can alan. Aleyküm selam Ahmet kardeşim. Buradan kader birlikleri yaptım. Can dostum Hakan Yavaş, namı der AK-47 ve Burhan Ormancı başta olmak üzere aynı ortamı paylaştım. Kıymetli canlar Toroslu, Ağralı, İbo Daykolu, Engin Kaya, Gümüşbalalı, Murat Erez, namı der Balina, Volkan Çakmak, İbrahim Dağlı, İbrahim Küreken, Sedat Bulut, Yusuf Fasul yani Tavşan, Aytaş Kaya, Recep Şenkür, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Yılmaz Şan, Ecellioğlu, Abdülçelik, Batuhan Öztürk, namı der Bozo ve tüm A3 koğuşuna gönülden selam ederim. Eyüphan'dan kendime bir ceza vermeliyim şarkısını armağan ediyorum. Murat abi ben T1A3 koğuşundan Ahmet Can alan. Buradan T1C14'te bulunan benim için çok kıymetli, çok değerli can parçam Ahmet'in arslanı Harun Tarduş başta olmak üzere Bekircan İşleyen, Ömer Faruk Yıldırım ve tüm C14'e amcam Mehmet Eryakşı, abim Reber Hacıoğlu, kardeşim Adnan Doğan, dostum Osman Temel Sergen, Temel Bucalı, Erdoğan Şahin, Yiğit Oral, köylü Mesut Çaylak, Fırat Gizgin ve tüm B11 koğuşuna farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerim Azat Başak, Mesut Hacıoğlu, İdris Hacıoğlu, Can Kuzen'in Feyyaz Pesket, Can kardeşim Atanur Çelik, Mafya Sedat Ulu, Erdem Çakıcı yani Çimen Tepeli Gözlük ve istisnalar hariç adını sayamadım. Tüm kader mahkumlarına yürekten selam ederim. Birader Harun Emiş şarkısı can parçam Harun Tarduş'a armağan olsun. Ahmet Can Alan der ki can alanın alanında nefes almanın anlamı can alıcıdır. Yamırın ya azadi elbet bir gün. Selamun aleyküm mahalle büyüm can abimiz Murat Bingöl. Biz T1A3 koğuşundan Burhan Ormancı ve Hakan Yavaş. Aleyküm selam kardeşlerim. Sağ ol Burhan, Hakan kardeşlerim. Ahmet Can alan bizim için kıymetli olan Orhan Ormancı, Adem Yavaş, Harun Tarduş, Murat Erez, Ayhan Kılıç, Muhittin, Barış Doğukan, Aşkan, Tahsin Bozber, Köylü, Mesut Çaylak, Mehmet Küreken, Emirhan Dinçer, Hanifi Yasak, Kürşat Yıldız, Yasin Açık, Murat Canpak, Gencay Demir ve ismini yazamadım. Tüm canlara ve Çamkule altında çam dibi çocuklarına selam ederim. Burhan Ormancı der ki başka hikayede görüşmek dileğiyle, sağ olasın Ahmet Can alan kardeşim. Aleyküm selam. Selamun aleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Burhan Ormancı. Aleyküm selam Burhan kardeşim. Kardeşlerim Hakan Yavaş, namı der AK-47, Ahmet Can Alan başta olmak üzere Murat Erez, namı der Balina, köylü Mesut Çaylak, Batuhan Özgür, namı der Bozo, Toroslu Ağralı, İbo Daykola, Engin Kaya, Volkan Çakmak, Sedat Bulut, Ayhan Kılıç, Doğukan, Aşkan, Yusuf Fasul yani Tavşan, Muhittin, Barış Erdoğan, Şahin Emirhan Akbayırlı ve ismini yazamadım beni tanıyan tüm canlara bin selam olsun. Kanında asalet olanın yüreğinde cesaret olur. Yüreği güzel tüm kader mahkumlarına selam ederim. Burhan Ormancı. Selamun aleyküm Murat abi. Aleyküm selam Civan kardeşim. Ben T3A13'ten Civan Onur Daş, koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan, namı der Mute, Ali İmran Korkmaz, Birtan Esen, koğuşumuzun dayısı Ferhat Kırdı, Barış Can Kartalmış, Barış Ercan, Mert Öztaş, Mecit Dikici, Abdullah Taştan, Sercan Bülbül Şiar, Alp Aykut Bolat, Emin Rutbi, Serkan Yıldız Tekin, Ekrem Bülbül aynı kurumda ve diğer kurumda bulunan Kaan Yıldız ve Murat Esen'e bu saydığım bütün derlere selam olsun. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Benden bu derlere şehre benzin döker yakarım şarkısı armağan olsun. Murat abi ben T3A13'ten Civan Onurdaş, koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan, namı der Mute, Ali İmran Korkmaz, Birtan Esen, koğuşumuzun dayısı Ferhat Kırdı, Barış Can Kartalmış, Barış Ercan, Mert Öztaş, Mecit Dikici, Abdullah Taştan, Sercan Bülbül, Şiar Alp Aykut Bolat, Emin Rutbil, Serkan Yıldız Tekin, Ekrem Bülbül ve aynı kurumda ve diğer kurumlarda bulunan Kaan Yıldız ve Mert Esen'e bu saydım bütün derlere selam olsun. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Benden bu derlere şehre benzin döker yakarım şarkısı armağan olsun. Civan Onur Daş. Selamun aleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Hakan Yavaş, namı der AK-47

0: Hey, aleykümselam Hakan kardeşim. Soframı paylaştım. Can abim, mahalle büyüğüm Burhan Ormancı ve Ahmet Can Alan başta olmak üzere Toros'tan Aralı, İbo, Daykolu, Engin, Kaya, Antepli, Ahmet Gezer, Murat Erez, Namıder, Balina, Batuhan, Özgür, Namıder, Bozo, Volkan, Çakmak, Sedat Bulut, İbrahim Küreken, Yusuf Fasul, Namıder, Tavşan, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Şehmus Polat, Recep Şenkür ve ismini yazamadığım tüm dostlara Allah'ın selamını niyaz eder ve başka hikayede görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Murat abi, ben T1A3 koğuştan Hakan Yavaş, Namıder AK-47, başka koğuş ve kurumlarda bulunan 4 nolda olan Can abim Adem Yavaş başta olmak üzere Orhan Ormancı, Hanefi Yasak, Kürşat Yıldız, Serdar Özcan, Alperen Köksal, kardeş koğuş A20'de bulunan Emirhan Dinçer, Necati Gülen, Emrah Gürbüz, Yasin Açık, Gökhan Karaaslan, Burak Ceylan, Reber Hacıoğlu, Harun Tarduş, Çamdibili Sarı, Oğuz Aytaç Kaya, Tayfun Uğur Uslu ve ismini yazamadım. Tüm dostlar hakkını helal etsin, Namıder AK-47 der ki herkes konuşur fakat son sözü söylemenin keyfi başka olur. Selam olsun son söz sahiplerine. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 koğuşundan Toros'tan İbrahim Bayram, Namıder Ağrılı, İbo, aleykümselam İbrahim kardeşim. Burada aynı ortamı paylaştım. Can dostlarım Hakan Yavaş, Namıder AK-47, Burhan Ormancı, Ahmet Can Alan, Daykolu, Engin Kaya, Batuhan Özgür, Namıder Bozu, Antepli Ahmet Gezer, Murat Erez, Namıder Balina, Batuhan Özgür yani Bozu, Köylü Mesut Çaylak, Antepli Ahmet Gezer, Abdül Çelik, Sedat Bulut, Erdi Taş, İbrahim Küreken, Ayhan Kılıç, Adem Yavaş, Yusuf Pasul, Canım Kanım olan Ağrılı Hakan Bayram, Alaaddin Karadağ ve ismini yazamadım. Tüm dostlara selam olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1A3 koğuşundan Gümüş Balalı Murat Erez, Namıder Balina. Öncelikle değerli abim Hakan Ecevit ve dostum Burhan Ormancı olmak üzere farklı kurumlarda bulunan Yakup Kaya, Murat Kaya, Şehmus Sürer, Yavuz Çelik, Mehmet Ali Taşdemir, Mehmet Ali Alak, Bilal Yavuzer, Orhan Işıksoy, kardeşim Mahmutcan Erez, Namıder Balina, Balina Fırat Erez, Balina Gökhan Er, Balina Vedat Budak, Balina Umut Budak ve ismini yazamadım. Tüm dostlarıma ve kardeşlerime selamlarım bakidir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 koğuştan Sedat Bulut, aleykümselam Sedat kardeşim. Öncelikle kader birliği yaptım değerli abim Gümüş Balalı Murat Erez, Namıder Balina ve Burhan Ormancı ve dostlarım Hakan Yavaş, Namıder AK-47, Ahmet Can Alan, Erdi Taş, Yusuf Fasul, Namıder Tavşan, İbrahim Dağlı, İbrahim Bayram, Namıder Ağrılı, İbo, Daykolu, Engin, Görkem Yıldız, Abdüçelik, Faruk Dayı, Recep Şenkür, Abdülkerim Engin, Binali Peker, Namıder Çavuş Dayı, tüm dostlara, abi ve kardeşlere selamlarım bakidir.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
0: Cümleten selamünaleyküm Murat abi, ben T1C6'dan Mehmet Ali Alak, aleyküm selam Mehmet Ali kardeşim. Beraber kader birlikleri yaptım dostlarım Gedizli, Mehmet Yıldırım, Ferhat Yıldırım, Murat Can Kayacan, Mike Alican Yaşar, Ahmet Yeşilot, Mustafa Ayan, Volkan Şirin, Çaki Fehmi Kenar, Ahmet Cintan, Doğukan Daşik, Hasan Büyük, Haciko, Mehmet Nurullahlar, bu isimlerini saydım, canlara selam ederim. Kadir'den Zalim Dünya şarkısı armağan olsun. Cümleten selamünaleyküm, T1C6'dan ben Mehmet Ali Alak, aynı ve farklı kurumlarda bulunan başta Can Parçam, Yusuf Kaymaz, Yusuf Bozkurt, Ekrem Birlik, Çiçek Emoş, Savaş Kaya, Beşu Umut Aydın, Duran Abanus, Reber Hacıoğlu, Resul Yıldız, Mahmut Tunç, Enes Yiğiter, Memoş Bilen, Emirhan Yiğit, Kemal Fırat, Ahmet Akyol, Orhan Işıksoy, canlara selam olsun, sizleri seven sayan dostunuz Mehmet Ali Alak. T1C6'dan ben Mehmet Ali Alak, benim için değerli olan dostlarım Yusuf Kaymaz, Beşu Umut Aydın, Ali Şemen, Ali Sürer, Gökhan Sürer, Feyzullah Oral, Uğur Bingöl, Cengiz Kazan, Erhan Tutar, Kadir Demircan, Devrim Aras, Baber Başkan, Simmo Bilal, Öztep, Muhammed Taha Kılıç, Abduş Kılıç, bu değerli dostlara cansever'den benim rüzgarım da elbet esecek şarkısını armağan olsun, bilsinler ki krallar ölmeden bırakmaz tacını. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 koğuştan Murat Erez, Namıder Gümüş Balalı Balina, aleykümselam Murat kardeşim. Öncelikle kader birlikleri yaptım dostlarım, kardeşlerim, başta Sedat Bulut olmak üzere Burhan Ormancı, Hakan Yavaş, Namıdar AK-47, Ahmet Canalan, İbrahim Bayram, Namıdar Ağralı, İbo Yusuf Pasul, Namıdar Tavşan, Zonguldaklı Yılmaz, Onur Daykolu, Engin Kaya, Erdi Taş ve Yusuf Kaymaz, Kemal Fırat, Sedom Erol, Mustafa Anıl, Gürkan, Tatü İsmet ve derdi dostum Şehmo Sürer, Gümüş Balalı ve Yamanlar çocuklarına selamlarım bakidir. Her ne kadar büyük balık küçük balık devri bitti deseler de kaydı değişmez. Büyük balık küçük balığı her zaman yer. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Sedat Bulut ve Yusuf Pasul, aleykümselam kardeşlerim. Buradan farklı koğuş ve kurumlarda bulunan abi dost ve kardeşlerime hitaben Serdar Özcan, Ayhan Zirek, Murat Erez, Namıder Balina, Efe Uskenan, Bırçakçı, Sabrikan Demir, Taşkın Elef Dost, Nedim Yıldırım, Kurtuluş Şakarlı, Müslüm Şimşek, Muhammed Cihat, Polat Furkan, Devrim Fatih, Boran, Namıder Buni, İnan Kaplan, Fırat Çelenk ve ismini yazamadım tüm abi dost ve kardeşlerime selamlarım bakidir. Sedat Bulut der ki şerefi olmayan insanlar perdesiz eve benzer. Perdesiz ev ya kiralıktır ya satılır. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Daykolu Engin Kaya. Aleykümselam Engin kardeşim. Aynı ortamı paylaştım. Benim için değerli olan Hakan Yavaş, Namıder AK-47, Ahmet Canalan, Burhan Ormancı, Toros'tan Ağralı İbo, Murat Erez, Namıder Balina, Antepli Ahmet Gezer, Batuhan Özgür yani Bozo, Volkan Çakmak, Abdil Çelik, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Yılmaz Şan, Ecellioğlu, Sedat Bulut, İbrahim Dağlı, İbrahim Küreken, Recep Şenkür, Yusuf Pasul, Dersimli Ekim, Alaaddin Karada ve ismini yazamadım dostlara baki selamlardır. Daykolu Engin Kaya, dostum Hakan Yavaş der ki anlattığınız insanlar değilsiniz ve selam. Murat abi ben T1A3 koğuşundan Daykolu Engin Kaya, farklı koğuş ve kurumlarda bulunan başta Can abim Ersin Kaya, Adem Yavaş, Orhan Ormancı, Çakır Taner, Mert Eko, Kahraman, Yusuf Keskin, Köylü, Mesut Çaylak, Barış Orhan, Namıder Lado, Harun Tarduş, Atamer Çelik, Asil Çalışkan, Osman Karakalpak, İlhan İşta, Okan Müço, Hasan Deniz, Şehmuz Kaymaz ve ismini yazamadım beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Elvedaları sevmem ben. Görüşürüz insanım. Görüşürüz dediysem mutlaka görüşürüz. Daykolu Engin Kaya. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Alaaddin Kanar'da. Namıder Bay Joker. Aleykümselam Alaaddin kardeşim. Benim için değerli olan Can abim Burhan Ormancı, Hakan Yavaş, Namıder AK-47, Ahmet Can Alan, Daykolu Engin Kaya, Aslan abim Toroslu, Ağralı İvo, İbrahim Küreken, Batuhan Özgür, Namıder Bozo, Yılmaz Şan Ecellioğlu, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Murat Erez, Namıder Balina, Dersimli Ekin, Volkan Çakmak, Paso abim, Görkem Yıldız, Tayfun Uğur Uslu ve ismini yazamadım tüm abi dost kardeşlere bin selam olsun. Hakan Yavaş abim, Namıder AK-47 der ki kimsenin varlığıyla var olmadık, kimsenin yokluğuyla yok olmayız. Esen Tepeli Alaaddin Karadağ. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C7'den Taylan Ozan denli. Aleykümselam Taylan Ozan kardeşim. Birlikte kader birlikleri yaptım. Kınalı Ekrem Birlik, Umut Mustafa Bor ve canlarım olan Çınar Birlik, Halil İdem yani Canbaz, Emrullah Ette, Hikmet Ören, İbrahim Acar, Fuat Asbil, Derman Alındı, Hüseyin Büyük Aydın, Naşlu. Çınar kardeşim ve tüm abi kardeş dostlarıma bir söz bırakmak istiyorum. Dünyada hiç kimse seyirci koltuğunda oturan cesur insanları alkışlamazlar. Alkışlar daima sahneye çıkanlar içindir. Tüm canlara selam olsun. Ben T3C7'den Taylan Ozan denli. Birlikte kader birlikleri yaptım. Kınalı Eko Birlik, Çınar Birlik, Halil İdem yani Canbaz, Nurullah, Emrullah, Ete, Hikmet Ören, başka koğuş ve kurumlardaki dost abi kardeşlerim Yavuz Çelik, Namıder Cüce, Tamer Demirdaş, Furkan Genç ve Mami Birliğe. Ben T3C7'den Taylan Ozan denli. Gökhan Karaduman, Orhan İşmarcı Alanso, Doktor Zeki Kaya, Can Kuzenim, Uğur Akman, Batuhan Güler, Hasan Yuran, Yusuf Tokay, Hakkı Atmaca, Muhammed Atmaca, Kadir Atmaca, Ogün Soysal, Taşkın Okur, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Baran Kayalar, Sefa Gökkaya, Oğuzhan Kereş, Nazmi Aslan, Aykut Polat ve tüm canlara selamlar olsun.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Ben T4 Aki Doğanlar Koğuş'un lideri Kral Mümin Doğan. Benim için çok değerli olan evlatlarım başta olmak üzere benimle aynı kurumda kader birliği yapan yakışıklı bir o kadar da asil olan A oğlum Emre Doğan, Big Boss oğlum, ailenin göz bebeği oğlum Barış Doğan, T3B6 Koğuş'un lideri önderi iki gözüm, Yiğit oğlum Emrah Doğan, kralın sağ kolu kalbi iki gözü, hayata güvendiği façalı oğlu Erkan Doğan, gözümün kökü aslan oğlum Can Doğan. Benim canımın parçası yedim halifim, benden sonra adımı yaşatacak olan tek halifim Mümin Can Doğan. T3B18 Koğuş'una köylü baba derganda olan Can Kirvem. Ve de benim çok sevdiğim Mert Delikanlı Kirvem Murat Ak'ta Koğuş'una selam olsun. Benimle aynı kaderi paylaşan manevi iki oğlum olan Adem Kaya, her daim koç gibi kan bağı olmasa da can bağı olan koç evlatlarım Adem Kaya, Salih Dursun, Namıder Fafi. Şunu demek isterim ki gecenin birindeyim, karanlığın dibindeyim, dört duvar içindeyim. Beni soracak olursanız Şakran cezaevindeyim ve ben yarın çıkacakmış gibi umutluyum. Yıllarca yatacak kadar da sabırlı ve bir o kadar da kindar biriyim ki birini gözden çıkarttıktan sonra önüme ölüsünü atsalar gözümü kıpırdamaz. Rojda'dan emanet şarkısı benden sizlere armağan olsun. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Big Boss Barış Doğan. Benim için öncelikle atam kralım babam Mümin Doğan, liderim Can abim Emrah Doğan, A abim reis abim Emre Doğan, paçalı yoldaşım gözü kara abim Erkan Doğan, kıymetli amcamın iki gözü Mümin Can Doğan, can dostum Adem Kaya Kirvem, yoldaşım Salih Dursun, başka koğuş ve kurumlarda yatan canlar, köylü Murat Ak'ta Cengizhan Bingöl, boksör Çağrı, Murat Uluş, Şeref Can Avcı, Kuş Emre Küreş, Hünkar Küreş, Altu Özoğlu, Mami Çelik, Yakup İpek, Kürşat Atan, Bora Şimşek, dostum Emre Buhan, Serdar Koyuncu, Tamer Demirtaş, Kadir Yurteli. Dünya bir imtihandır, felek insanı elekten geçirir. Kimisi arlanıp gül olur, kimisi hatırlanıp kül olur. Barış Doğan. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuş'tan Big Boss Barış Doğan. Benimle aynı kaderi paylaşan dostlarım, kardeşlerim başta Can Kirvem, Fafi, Salih Dursun, Adem Kaya, Ferhat İştek, Emre Buhan, Adil Can, hep bildik. Güner Uyar, Ahmet Ayaz, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Emrah Demir, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Baran Kılıç, Yunus Emre, Ateş Emircan, Yatan ve başka koğuşlarda ve kurumlarda olan canlar Gaffu, Ahmet Bacı, Furkan Çubukçu, Azcan Yatmaz, Tolga Yalır, Muhammed Yalır, Sarı Mustafa Evcil, Soner Tandırver, Cihan Kaya, Cüneyt Bulut, sıfırdan geldim korkum yok düşmekten. Ol emrini veren, öl emrini verene kadar oyuna dahiliz. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Big Boss Barış Doğan. Benim canım kanım kralım babam Mümin Doğan, liderim aslan abim Emrah Doğan, A abim reisim Emre Doğan, Faşalı Can abim Erkan Doğan, can dostum Ersin Doğan, aslan biraderim Can Doğan, benim aslanım yiğidim Mümin Can Doğan. Herkes konuşurken ben susuyorum vaktini beklediğimden, ne yuttum ne unuttum, 40 gün gezersin kırda, bir gün rastlarsın kurda. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuş'tan Baran Kılıç. Benim için çok değerli olan dedem Kral Mümin Doğan, adaletli Hazreti Ali'nin kılıcı kadar doğru ve keskindir. Benim de değerli olan can babam Emre Doğan, Big Boss amcam Barış Doğan. Aynı kaderi paylaştım abilerim, dostlarım Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Emircan Yatağan, Adilcan, hep bildik, Emre Buhan, Güner Uyar, Hıdır Akgün, Yunus Emre Ateş, Ahmet Ayaz, Ferdi Meşe Koparan, Ferhat İştek, Emrah Demir ve kralın derleri kimsesizlerin babası Emrah Doğan, Façalı amcam Erkan Doğan, aslan biraderim Mümin Can Doğan, T3B6 Koğuşuna selam olsun. Geceyi amcam Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Kimseye boyun eğmem. Ben kafası yere bakanın celladı tepesinde beklesin.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Tenekeli'den Metin Büyükşan. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abim, Dadaş Furkan, Özen ve Serkan, Batı amcam ve sonrasında Gamsız Taner, Deringöl amcam, Kalender abim, Bengin, Orhan, kardeşlerim Samet Kır, Ömer Yorulmaz, Yumurcak, Enes Günay, Batuhan, Karanfil, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Turgut Tokcan, Samet Öztunç, Burak Özkul, Derviş Uzun Mustafa Fidan ve gecelerin asi bekçisi Berk Tuncay'a selam olsun. Gece bir şarkı dostlarıma gelsin. Müslüm Baba'dan Sabret. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2C1'den Berk Tuncay. Öncelikle koğuşumuzun adaleti.

Dadaş Furkan Özen ve Serkan Batu olmak üzere devamında dostlarım Bengin, Orhan, Samet Kır, Metin Büyükcan, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karampil, Yumurcak Enes, Günay Şefim, Turgut Tokcan, gecelerin yargıcı Emre Tokcan.

0: Batuhan Karanfil, Mahalle Çocuğum, Samet Özsunç, baş solistimiz Metin Büyükçan, Şahin Engin ve Mustafa Uslu Ere, Sefa Harala, Özgür Işık'a selam olsun, gece bir söz. Yaşadığınız hayatın hakkını verin, hapşurmakla çok yaşanmaz. Murat abi, benim için bu değerlere Metin Işık'tan Yalan Oldu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2C1'den Master Chef Batuhan Karanfil. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abim, Dadaş Furkan Özen olmak üzere Serkan Batı amcam olmak üzere devamında koğuşumuzun derlileri Bengin Orhan, Samet Kır, Ömer Yorulmaz, Turgut Tokcan, profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi Yumurcan, Enes Günay, Berk Tuncay, Metin Büyükçan, Şirin babamız Mustafa Fidan ve aynı kurumda yatan abim Serkan Yılmaz ve Yunus Turan'a selam olsun. Ve bu derlere Müslüm Gürses'ten Meyhane Son Duram şarkısı armağan olsun. Ben T2C1'den Bozyakalı Burak Özkul, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özen, akabinde Bengin Orhan, aslan abim Samet Kır, canım kanım Samet Öztürk, Ömer Yorulmaz Yumurcak, Enes Günay, Derviş Uzun, Meydancılar Kralı Zafer abi ve gecelerin yargıcı Emre Tormuk ve gecelerin bekçisi Berk Tuncay olmak üzere devamında diğer kurumlarda bulunan aslanlarım Barancan Akilik ve Muhammed İsa Erin, selam olsun gece bir söz. Biz sürümüzden çakallar ile savaşmak için ayrıldık. Bu canlara gazap bizim ve Müslüm Baba düeti ikimizin yerine armağan olsun. Ben T2C1'den Samet Kır, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abim Dadaş Furkan Özen, akabinde canım abim Bengin Orhan Yumurcam, Enes Günay dostum, Ömer Yorulmaz ve canım abim profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, farklı koğuşlarda bulunan abim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Turulhan Yen, Sefa Haral, Özgür Işık ve kadında yatan prensesim kız kardeşim Sıla'ma selam olsun. Dadaş abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Murat abi bu canlara Ebru Gündeş'ten Delikanlı Gibi şarkısı armağan olsun.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Ben T4 Aikido Anlar koşulan Emre Ateş, benim için çok değerli. Büyüm kral, dedem Mümin Doğan, aynı kaderi paylaşan başta babam abim Emrah. Emre Doğan, efsane amcam Big Boss Barış Doğan, Adem Kaya, Salih Dursun, Güner Uyar, Emre Buhan, Adil Can hep bildik, Ahmet Ayaz, Baran Kılıç, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Emrah Demir, Ferhat İştek, Cihan Kaya, Emircan Yatan, T3B 6 koğuşundaki lider amcam Emrah Doğan, Façalı amcam Erkan Doğan, abim Mümincan Doğan, gece Big Boss amcam Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Boğulacaksam büyük sularda boğulurum diyenlerin çoğu bir kova suda yalan oldu. Aklın yoksa cesaretin katilin olur. Ben T4 Aikido Anlar koğuşundan Adilcan hep bildik. Benim için çok değerli olan koğuşumuzun lideri amcam Kral Mümin Doğan başta olmak üzere benimle aynı kaderi paylaşan başta abim Emre Doğan, değerli Big Boss Barış Doğan, dostum Adem Kaya, Emre Buhan, Fafi, Sadi Dursun, Cihan Kaya, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Ahmet Ayaz, Güner Uyar, Baran Kılıç, Emircan Yatağan, Emre Ateş, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Mesut Turan ve Kral dedemin değerlileri ve kirveleri başta lider amcam Emrah Doğan, Façalı amcam Erkan Doğan, Aslan kardeşim Mümincan Doğan ve Köylü Baba Derneği Murat Akta, Yılmaz Akta, Şalil Sürget, Mami Çelik, geceyi amcam Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Yoluma diken ekmeyin, dünya halidir, belki yarın bana yalın ayak gelmek zorunda kalırsınız. Ben T4 A2 Doğanlar koğuşundan Salih Dursun, benimle aynı kaderi paylaşan başta kral atamız Mümin Doğan, kimseslerin babası abim Emrah Doğan, lider dayım Emre Doğan, Façalı gözü kara abim Erkan Doğan, kirven Big Boss Barış Doğan, derlimiz Mümincan Doğan ve başka kurumlarda yatan canlarım Emre Bakaç, Hayri Coşkun, Bekes Murat Özer, İbrahim Kadir Yurteli, Yakup Kaya, boksör Mahmut Akgün, Eyüp Yıldırım, Azat Başak, Cemal Korkmaz, Hacı Candan, Doğukan Altun, geceyi dostum Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. 40 yarayla dost, bir yanlışla düşman oluruz. İçtiğimiz kahve fazla güvenmeyin. Bir yanlışın 3 doğrularınızı götürür. Ben T4 A2 Doğanlar koğuşundan Salih Dursun, namı der Fafi. Benim canım amcam Kral Mümin Doğan, seni tanıdım, bana hem baba şefkatini tattırdın, Allah senden razı olsun. Beni kendi evlat

0: hayatlarından ayrılmadığın için ellerinden öpüyorum. Başta lider dayım Emre Doğan, Kirvem, Big Boss, Barış Doğan, abim Adem Kaya, Emre Buhan, Adilcan hep bildik, Cihan Kaya, Ferhat İşlek, Adem, Ayaz Güner, Uyar, Mesut Turan, Emre Ateş, Ferdi Meşe Koparan, Baran Kılıç, Emircan Yatağan, Hıdır Akgün, Emrah Demir, Kral babamın değerleri başta. Teşbi Altı Koğuş'taki Kim Sesler'in babası abim Emrah Doğan, Gözü Kara abim Façalı Erkan Doğan, iki gözüm Mümincan Doğan, gece yoldaş Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz bize yapılanları çok iyi biliriz ve biz hepsini çok iyi tanırız. Güldüğümüzde akraba, düştüğümüzde ise akbaba oluyorlar. Şunu da unutmayın ki Doğanlar gökyüzünde süzülse de yeryüzünde her şeye hakimdir. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Hıdır Akgün. Benim için değerli olan koğuşumuzun lideri Kral Babam Mümin Doğan, canım babam Adalet'in Hazreti Ali'nin kılıcı kadar keskin olan. Sözün üstüne söz söylemedik hiçbir zaman, aynı kaderi paylaştım. Başta abim Emre Doğan, Big Boss dayım Barış Doğan, abilerim, kardeşlerim Adem Kaya, Emre Buhan, Salih Dursun, Adilcan hep bildik, Ahmet Ayaz Güner, Uyar, Mesut Turan, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Ferhat İştek, Emircan Yatan, Baran Kılıç, Emre Ateş, Cihan Kaya, Emrah Duman, Muhammed Çelik, Muzaffer Gençoğlu ve Kral babamın değerlileri, lider abim Emre Doğan, Gözü Kara Façalı abim Erkan Doğan, Aslan kardeşim Ümincan Doğan, gece Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz bak, bir bakmışsınız Yusuf kuyuya zindan olmuş, bir bakmışsınız Yusuf Mısır'a sultan olmuş. Siz sandınız ki Doğanlar o kuyudan hiç çıkmayacak. Unuttuğunuz bir şey var. Yusuf'un Rabbi bizim de Rabbimiz.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A24 Koç'tan Yavuz Selim Baydar. Aleyküm selam Yavuz Selim kardeşim. Bu aslan kadrosuna selamımızı iletirsen sevinirim. Kral kardeşim Özgür Karaboğa, Deniz Karaboğa, Baran Gültekin, Velat Çelik, Cemil Cenkçi, Osman Sarıgüzel, Baran Varlık, Musa Can, Zeki Kaya, Serhat Çelik, Kamuran Kaya, Recep Yıldırım, Gökhan Sarıkurt, Berhan Teliman, İbrahim Yılmaz ve C6 Koğuşuna bin selam olsun. Söze möze gerek yok, 10 numarayız. Ben Yavuz Selim Baydar, Allah'a emanet olun. Pozi'den güzel bir şarkı bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleyküm selam Hakan kardeşim. Menemen'de yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar ve tüm dostlara selam olsun. Canım abim, gözümüz hep yollarda. En yakın zamanda seni aramızda görmekten gurur duyarız. Senin varlığın bizim için en önemli detaydır. Biz ailen olarak her zaman yanındayız. Kardeş olmak zor zamanlarda yanında olmayı bilmektir. Senin için buradan dışarıda mücadele devam ediyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Bizler her koşulda aslan gibiyiz. Sevinçekten üzülmedim ki şarkısı canım abim Yavuz Selim Baydar'a armağan olsun. Masumca hayallerimle her kapı her köşede aranan bir bedenim var. Dilekçelerle çözülen dertlerim var. Dakikalarla çıtalarla sınırlı ziyaretlerim, yasaklarla bölünmüş dertlerim var. Onurla okunmuş mektuplarım var. Göz ardından geçen yaşantım, boltalarda unuttum, tutsaklık düşüncelerde saklı özgürlüğüm. Gelmesini dört gözle bekleyen sevdiklerim ve güzel günlerim var. Bütün mahkumlara selam olsun. Ben Yavuz Selim Baydar.

Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşundan Hıdır Akgün. Benimle aynı kaderi paylaşan başta kral babam Mümin Doğan, lider abim Emrah Doğan, abim Emre Doğan, gözü kara façal abim Erkan Doğan, Big Boss Barış Doğan, aslan kardeşim Mümin Can Doğan, aslan kardeşim Can Doğan, başka kurumlarda yatan canların başta Furkan Çubukçu, Yiğitcan Akgün, Gafo, Ahmet Han Bağcı, boksör Çağrı Şimmer Tepe, İzzettin Karan. Geceyi dayım Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Şu hayatta hiçbir şeyi kıskanmayın. Gördüğünüz her şeyin bir şekilde bedelini ödemişizdir. Sizler sadece insanların sahip olduklarını görürsünüz ama o noktaya gelene kadar neler ödediklerini bilemezsiniz. Bizim hikayeyi kimse bilmez çünkü biz hep son sayfayı okuruz. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşundan Emre Buhan. Benim değerlim baba yarım Mümin Doğan, koğuşumuzun lideri önderi sensin ağam Emre Doğan. Can dostum sırdaşım Big Boss Barış Doğan, Ahmet Adem Kaya, Fafi Salih Dursun, Adil Can hep bildik. Güner Uyar, Ahmet Ayaş, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Cihan Kaya, Ferhat İştek, Baran Kılıç, Emre Ateş, Emircan Yatağan, Emrah Demir, Mesut Turan, T3B6 Koğuşundan kral amcamın derleri başta lider abim Emrah Doğan, gözü kara façalı abim Erkan.

Doğan göz bebeğimiz, yeğenimiz Mümincan Doğan, kral amcamın kirveleri köylü Murat Akta, Ali Sürget, gece Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Zorla darlara düştük, kralı el uzatmadı. Şimdi kimsemiz yok desek bütün memleket gönül koyar. Bizim bizden başka Allah'ımız var, o da bize yeter. Ben T4, A2 Doğanlar Koğuş'tan Emre Buhan, atamız önderimiz kral amcam Mümin Doğan, kimseslerin babası abim Emrah Doğan, abim Emre Doğan, gözü kara façalı abim Erkan Doğan, Big Boss Barış Doğan, paşamız Mümincan Doğan, başka kurumlarda yatan canlar abim, canbağım Ozan Buhan, Serdar Çatallar, Hünkar Küleş, Seyit Ahmet Küleş, Emre Küleş, Reşat Atçı, Oktay Atçı, Sebo Küleş, gece Big Boss dostum Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz kimsenin gölgesinde yaşamadık, mazluma yoldaş olduk, ölümsüz bir yaratık varsa biat edelim, öyle biri olmadığına göre biz bizden büyük bir Allah'ı biliriz. Ben T4A2 Doğanlar Koşulan Adem Kaya, benim için çok değerli öz babam gibi sevdiğim kral Mümin Doğan, sana can değil canlar feda olsun aslan babam, her daim bu evladın senin yanında, can abim idolüm Emre Doğan, canım kanım abim Cihan Kaya, benim derdim olan aslan kardeşim Big Boss Barış Doğan, derli kardeşim Fafi Salih Dursun, Ferhat İştek, Emre Buhan, Adil Can, hep bildik Güner Uyar, Hıdır Akgün, Baran Kılıç, Emircan Yatan, Emre Ateş, Ahmet Ayaz, Emre Demir, Bora Şimşek, başka kurumlarda olan canlar Ünal Akyıldız, Fırat Kaya, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Ahmet Duman, Erhan Aydın, can abilerim Emrah Doğan, Erkan Doğan, aslan kardeşim Mümin Can, kardeşim İslam Ergül, Cüneyt Çelik. Gece Big Boss Barış Doğan'ın bir sözüyle, bir umuttur burada yaşamak, umudunuz eğilmeyin. Başımız gururumuz ise Mümin Doğan gibi bir baba adamın evlatları olmak, sevgi ve saygı. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Cihan Kaya, benim için çok değerli, benim de öz babam gibi sevdiğim kral Mümin Doğan, sana can değil canlar feda aslan babam, benim de aynı kaderi paylaşan değerli abim Emre Doğan, emsalsiz Big Boss Barış Doğan, canım kanım aslan kardeşim Adem Kaya, Fafi Salih Dursun, Ferhat İştek, Güner Uyar, Emre Buhan, Adil Can, hep bildiği kadar Akgün, Baran Kılıç, Ahmet Ayaş, Emre, Emrah Demir, Ferdi Meşe.

Vanlı Furkan aynı sofrayı paylaştım derdim. Bülent Dernek Koçalı, Serhat Küçük, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Ramazan Akşin, Mami Birlik, Mertcan Karayüz ve aynı kurumda bulundum. A15 koğuşundan Botan Kartal, C4 koğuşundan Suat Yıldız ve Poça Açık'ta yatan aslan abim Sezer Erol'a selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan Vanlı Furkan. Kader birliği yaptım. Dayım Poçalı Serhat Küçük'e selam olsun. Aynı sofrayı paylaştım. Derlerim Adnan İlhan Özdemir kardeşler. Ramazan Akşin, Mami Birlik, Mertcan Karayüz'e de selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2 A4 koğuşundan Hasan Atan. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan Hasan Atan. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve Vanlı Furkan akabinde aynı ortamı paylaştım. Bülent Dernek, Fatih Etingun, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Kadir Bilgiç, Mami Birlik, Onur Kale, Sertan Yeler hepsine selamlar olsun. T2 A4 koğuşundan Kadir Bilgiç, koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat dayı ve kadim dostum Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan Kadir Bilgiç, koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat dayı ve kadim dostum Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştığım derlerim Bülent Dernek, Onur Kale, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Mami Birlik, Fatih Etingun, Hasan Atan, Muhammed Ali Çiftçi, Yiğit Can Demirtaş ve aynı kurumda bulunduğum Alaaddin Önder, Poça Açık'ta yatan Okan Kaptan'a da selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan İstanbul Gazi Osman Paşalı Serkan Ser, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve suç ortağım Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan İstanbul Gazi Osman Paşalı Serkan Ser, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve suç ortağım Vanlı Furkan'a selam olsun. Aynı ortamı paylaştığım Bülent Dernek, Sertan Yeler, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Fatih Etingun, Kadir Bilgeç, Onur Kale, Mami Birlik ve A15'te yatan dostumuz Botan Kartal'a selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2 A4 koğuşundan Direnç Balcı, aleykümselam Direnç kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat dayıma ve Vanlı Furkan reisime selamlar olsun. Murat abi, ben T2 A4 koğuşundan Direnç Balcı, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat dayıma ve Vanlı Furkan reisime selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştığım Bülent Dernek, Sertan Yeler, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Kadir Bilgiç, Onur Kale, Apo Güven, Ramazan Akşin ve Afgan'a selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat Bey, İkinoğlu A4 koğuştan ben Bülent Dernek, aleykümselam üstadım. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat dayı ve Vanlı Furkan kardeşime selamlar olsun. Murat Bey, ben İkinoğlu A4 koğuştan Bülent Dernek, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat dayıya ve Vanlı Furkan kardeşime selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştım. Fatih Etingun, Mami Birlik, Sertan Yeler, Ramazan Akşin, Kadir Bilgiç, Onur Kale, Hasan Atan ve Adnan İlhan Özdemir kardeşlere de selamlarımı iletiyorum. Ben T2 A4 koğuştan Onur Kale, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2 A4 koğuşundan Onur Kale, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selam olsun. Akabinde aynı sofrayı paylaştım. Derlerim kadim dostum Kadir Bilgiç, Mami Birlik, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Ertan Yeler, Fatih Etingun, Mardinli Apo Güven, Yiğitcan Demirtaş ve farklı kurumlarda ve koğuşlarda yatmakta olan Serhat Mengüç, Süleyman Akbulut, Kadir Kır, Kadir Tosun, Şahin Gökalp'e selam olsun. Eyüphan'dan Ekilir Bir Gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. İkinoğlu A4 koğuşundan Abbas Can ben. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. İkinoğlu A4 koğuşundan ben Abbas Can. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selam olsun. Aynı ortamı paylaştım. Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Sertan Yeler, Bülent Dernek, Diyar Sert, Fatih Kaya, Mami Birlik, Baran Koçan, Fatih Etingun ve bütün eski İzmir çocukları.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T116'dan Kale Hendek aynı koğuşta. Aleykümselam. Aynı koğuşta bulundum abi ve dostlar olmak üzere dostum Osman Temel, dostum Diyar Kardeş, Karşıyakalı Üçer yani Mehmet Salman, Necdet Portakal, İki Gözüm Emin Aslan yani Balta Muhammed Ali, Tütüncü Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır yani Cano, ünlü şarkıcı Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktay, Kemal Kaya, Mesut Dadaş, Bayram Koç, Yiğit Kenan, Beytullah, Volkan, Bineker, Selahattin, Kemençe, bu kayda değer dost ve abilere selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Biz o hikayeyi kurttan dinledik. Not: Ahmet Aslan Minnet Eylemem şarkısını Aslan dostum Osman Temel'e armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B16'dan Ali Endek. Aleykümselam Ali kardeşim. Öncelikle Kandıra F tipinde yatmakta olan amcam Raif Ceviz Kıran Doğan'a ellerinden öperim, selamlarımı yollarım. T3'te bulunan kardeşim Ergül Gül Fidan, T4'ten kardeşim Davut Alat, dostum Berdan Batın Doğan'a, abim Fırat Gezgin, dostum İslam Yaşam Doğan, abim Murat Değirmenci oğlu, abim Ali Yeşil, Cem Polat Özcan, amcam Kaleli Cisselo Cikselo, Gurur Şahan Demir, Devran Kara, dostum Doğan Öz, Serhat Aydındır, Muhammed Bilgili, Serhat Yazan, Ferhat Er, bu kayda değer abi ve dostlara selam olsun. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B16'dan Aktepe'li Osman Temel. Aleykümselam Osman kardeşim. Aynı koğuşta bulundum dostlarım. Ali Endek dostum, diğer kardeş Karşıyakalı Uçe yani Mehmet Salman, Necdet Portakal, Ahmet Bora Çoban, Emin Aslan, Muhammed Ali Tütüncü, Mustafa Toprak, Yunus Özer, Enes Aydındır, Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktar, Kemal Kaya, Mesut Dadaş, Bayram Koç, Yiğit Kenan Tik, Beytullah İbret, Volkan Bineker, Selahattin Kemençi, Özberk Güneş, Enes Aslan, Niyazi Kara, Orhan Bayram, Tarık

Her söz bu kayda değer, dost ve abilere selamlar olsun. Murat abi, ben T1B16'dan Emin Aslan yani EFO aynı koğuşta bulundum. Can abilerim Ali Endek, Osman Temel, Necdet Portakal, diğer kardeş Mehmet Salman, Muhammed Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır, ünlü şarkıcı Ozan Özgür Hak'tan İbrahim Oktar, Kenan Tik, tüm kayda değer abi dostlara selam olsun. Not sen cansın Murat abi, sana da hayırlı yayınlar Eyüphan. 3 gecedir yatamadım, şarkısı Aslan abim Ali Ali Enes'e armağan olsun. Sağ olasın Emin kardeşim, sağ olun, sizler de öyle. Murat abi, ben T1B16'dan Necdet Portakal. Aleykümselam Necom. Aynı koğuşta bulundum abi ve dostlar olmak üzere Reis Ali Endek, Osman Temel, diğer kardeş Karşıyakalı Uçe yani Mehmet Salman, Emin Aslan, Muhammed Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır, İki Gözüm, Ozan Özgür Hak'tan İbrahim Oktar, Kemal Kaya, Volkan Bineker, Selahattin Kemenç. Aynı kurumda yatmakta olan Aslan abim Caner, Batur, Nihat, Sait, Faik Ölçen, Berdan, Batın, Doğanay, İslam, Yaşam, Doğanay, Mete, Beydilli, Tatar, Berkan, Aslan abim Kadir, Portakal, Mehmet, Demirkıran. Bu kayda değer abi kardeşlere selam olsun. Murat Şampınar'dan Mapus Sanzası şarkısını çalarsan sevinirim. Murat abim, sana da hayırlı yayınlar, sağ olasın Necom.

B3 koğuştan zımba azıcan yatbaz aleyküm selam azıcan kardeşim. Başta olmak üzere aslan parçası paşa kardeşim. Beton Şevket vazgeçtim olmak üzere. Ve koğuşumuzda kadar birliği yaptığım canlar Sedat Sağlam, Mali Acar, Namı Der Ciz. Murat Hayata, Rüstem Erduraklar, Tilki, Tahir, Cemilcan Tuncer yani CCT, Tetik Mert Kaleli, Koppo, Oğuzhan Aslan, Faruk Sağlık, Kemal Paşalı, Kamil, Atak, Sezer, Oyanık, Sıraç Oral, Osman Portakal, Kuruçaylı, Doğan Bineker ismini saydım canlara bin selam ederim. Altın Ateş'te sınanır güçlü insan acıyla, kansızın kan davası olmaz, vefasızın da yası tutulmaz. Selamünaleyküm Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl. Biz T4 B3 koğuştan zımba azcan yatmaz ve beton Şevket vazgeçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlar Emircan Çatal, Hakan Çatal, Azat Yatmaz, Birol Yatmaz, Necati Yatmaz, Erol Yatmaz, Erdem Yatmaz, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, eniştemiz Yılmaz Sak, abim Güney Sak, Tahsin Hep Bektaşoğlu, Serdar Hep Bektaşoğlu, Baki Hep Bektaşoğlu, Çağdaş Hep Bektaşoğlu, Mesut Hep Bektaşoğlu, Mertcan Akın. Bu ismini saydım. Kıymetlilerimize selam ederim. Ne Hazreti Yusuf'u biliyordu kuyudan çıkıp Mısır'a sultan olacağını, ne de Hazreti Musa'yı biliyordu asayı vurup denizi ikiye yaracağını, ama ikisi biliyordu ki Allah'a güvenen yar yolda kalmayacağını. Zımba ve beton. Murat abi, biz T4 B3 koğuşundan azıcan yatmaz ve beton Şevket vazgeçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlar dayı Emrah Sürget, Ramazan Güler, Can Güler, Devran Yüksel, Barış Doğan, Fırat İmrak, Halil Sürget, Sinan Bulur, Emrah Portakal, Mert Toprak, Pehlivan Nurullah, Çatalar, Hakan Donat, Alman ve Kadir Emre Sepetçi, Ali Baskıcı, Ayhan Baskıcı. İsmini saymış olduğum dostlara selamlarımız bakidir. İmanın tadını almış bu yüreğimiz, ne kral tanır ne sadrazam. Allah'ımız var, başka da kimsemiz yok. Zımba beton. Murat abim, biz T4 B3 koğuşundan zımba azcan yatmaz ve beton Şevket vazgeçtim. Farklı hapishanelerde bulunan dostlara hitaben Yusuf İstanbul, Onur Sara yani Şaşo, Kadir Sara, Gökhan Sara, Zengin Hakan, Müjdat Güçlü, Baver Başkan, Cem Güler, Yıldızlı Muru, Hikmet Ören, Taner Deringöl, Emin Yanık, Furkan Duran, Kara Çocuk, İlker Kayalar, Yiğit Satak. İsmini saymış olduğum dostlara selam ederim. Biz dosta vefayı, yare olan sevdayı da iyi biliriz. Yeter ki dost yürekli, yar vefalı olsun. Zımba beton. Değerli abim Murat Bingöl, ben T4 B3 koğuştan beton Şevket vazgeçtim. Başta olmak üzere aslan parçası paşa kardeşim, zımba azıcan yatmaz olmak üzere koğuşumuzda kader birliği yaptım canlar. Sedat Sağlam, Mali Acar, Namı Der Cizi, Rüstem Erduraklar, Murat Ayata, Yusuf İslam, Boğat Tilki, Tahir Cemilcan Tuncer yani CCT, Tetik Mert Kaleli, Koppo Oğuzcan Aslan, Faruk Sağlık, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Sezer Oyanı, Kuruçaylı, Doğan Bineker, Sıraç Oral, Osman Portakal, Egemen Daş. İsmini saymış olduğum canlara bin selam ederiz. Geceyi şu sözümüzü de bitirmek isteriz. Allah dostlarına yeryüzünde korku ve hüzün yoktur. Ben beton Şevket vazgeçtim. Murat abi, biz T4 B3 koğuştan zımba azcan yatmaz ve beton Şevket vazgeçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlara Erkan Karataş, Erhan Karataş, Gökhan

0: Karataş Uğur Kahraman, Emirhan Öztürk, Çiko Gürkan, Emir Yıldırım, Fehim Arı, Yiğit Özyurt, Fırat Yılmaz, Doğukan Taşer, Doğukan Erdoğan, Batuhan Palan, Muhammed Talha, Necmi Deveci, Mert Ali Üçüncü ismini saymış olduğumuz abi kardeşlere selam ederiz. Biz kendi içimizde kopardık kıyameti, bundan sonra ateş olana yaşatırız kıyameti zımba beton.
1: Harun Tardoş katkılarıyla

Öncelikle selamun aleyküm, Allah'ın selameti ve bereketi üzerine olsun amcam. Ben yeğenin Ferdi Bingöl, aleyküm selam Ferdi'nin gözlerinden öpüyorum. Senin aracında şakranda yatmakta olan dostlarıma, kardeşlerime, abilerime selamlarımı iletmek isterim. Başta Mustafa Çalışyurt, Hakan Donat, Kerem Gezer, Fatih Zaman, Serkan, Yılmaz, Kenan, Beyaztaş, Ali Gürbüz, Kemal Acar, Ahmet Metin Kınık, Mami Kaylı, Ufuk Erengül, Seyit Mehmet Karakaş, Mesut Hacıoğlu, Cem Toycan, Berkan, Şanlı Vedat, Hasırcı, Şahçıyan Kurt, Çiko, Gürkan, Mehmet Fatih Özışık, Fuat Yüce, bu dostlarımla özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Şakran Açık Cezaevinden Ferdi Bingöl, Lider FM sunucusu Murat Bingöl amcamın aracılığıyla Gediz Yukarı Mahalle çocuklarına selamlarımı iletirim. Başta Aloş Öztürk, Vedat Holat, Kasım Demirci, Tamer, Ayaydın, Abdi Çelik, Murat Dinç, Özgür Işık, Hasan Haral, Sefa Haral, Lokman Etken, Nazif Gök, Boryanlı Musa, Emirhan Yüksel, Furkan Yüksel, Hüseyin Sulak, Orhan Işıksoy, Yücel Kaya, Cemal Kaya, Gökhan Kaya, Cebrail Aslan, Şahin Bekten. Bu dostlarıma selamlarımı iletiyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Ferdi Bingöl amcam, senin aracılığınla sevdiğim saydım abi kardeşlerime selamlarımı iletmek isterim. Başta kayınçom İbrahim Can Erdoğan, Lokman Durgan, Ferhat Tekeli, Mevlüt Birlik, Ekrem Birlik, Göçen Yavuz, Sinan Atalay, Azat Atalay, Berat Atalay, Halil Ecerel, Kerim Ecerel, Cüneyt Bulut, Aydın Bıçakçı, Ayhan Kılıç, Ömer Kahraman, Doğukan Erdoğan, İsa Erdoğan, Oğuzhan Beşka, Emrah Yaşar, Sidar Deniz, Fırat Gezgin, Saptar Acar, bu dostlarıma ve ismini saymadım abi kardeşlerimle özgür günlerde görüşmek dileğiyle Ferdi Bingöl. Ben Ferdi Bingöl, kıymetli amcam, senin aracınla şakranda yatmakta olan dostlarıma selamlarımı, sevgilerimi iletmek isterim. Başta Azcan Yatbas, Polat Küleş, Azat Küleş, İbrahim Alada, Yalçın Öztanık, Nihat Öztanık, Ayhan Öztanık, Fahri Ayçek, Mert Deringöl, Veli Deveci, Burçan Yatbas, Süleyman Özer, Hurşit Yalnız, Osman Keser, Aslan Keser, Ferhat Ağırda, Vedat Hasırcı, Ömer Yıldırım, Yunus Demir, Ömer Öztürk, Murat Kıyak, Uğur Alan, Resul Özvarlı. Bu dostlarımla özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Vefa bilmeyen dosta ayıracak zamanım, kıymet bilmeyen dosta verilecek selamım yoktur Ferdi Bingöl.

Fakat abim biz T4-5 koşuna az Can Yatmaz ve Beton Şevket vazgeçtim. Aleyküm selam kardeşlerim. Can kardeşler, Ayrak Baryumlarda yatan dostlara hitaben. Amra Sürget, Halil Sürget, Adanalı Ahmet Yıldızhan, Ferit Ersöz, Berkay Alınca, Akif İbrikçi, Mert Sazlı, Mehmet Fatih Özdeşik, Emirhan Özdeşik, Cengiz Özdemir, Umut Oğuz, Mehmet Koyuncu, Berkay, Berkan Saday, Şahan İbru. Bu ismini saymış olduğumuz kıymetlere selamlarımız her daim bakidir. Eyselik çok kapıdan geçerdik ama biz hep dik durmayı tercih ettik. Ay ya da dayı demez, yıkılsın köprüler zımba beton. Murat abi, biz T4-B3 koğuşundan aslan kardeşler zımba ve azcan yatmaz ve beton Şevket vazgeçtim. Cezaevlerinde bulunan abi kardeş Fatih Karadere, Özgür Baharlı, Japon kardeşler Aşkın Anıl Isak, Yavuzhan Çalıkayış, Gökhan Özkalaycı, Kedi Yusuf, Emin Gümüş, Murat Yeke, Emrullah Aydemir, Bebeksi Gökhan Güler, Japon Berk Baki, Satürdey, İsmet Tari. İsmini saymış olduğumuz ve ismini sayamadığımız tüm dostlara selam ederiz. Geceyi şu sözümüzle bitirmek isteriz. Kalabalıkta yapılan yanlışın tenhada affı olmaz. Sizleri seven aslan kardeşler zımba beton. İyi yayınlar Murat abi. Ben T4-B3 koğuşundan Cemilcan Tuncer, yani CCT. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canımız kanımız olan zımba.

Yalnızca yatmaz, onun derdisi beton, Şevket vazgeçtim. Sedat Sağlam, Murat Ayata, Rüstem Erduraklar, Can Dostum, Tilki, Tahir, Mali, Acar, Kopu, Ozcan, Aslan, Tedik, Mert, Kaleli, Baran, Savur, Sıra Çoral, Osman, Portakal, Kuruçaylı, Doğan, Bineker, Faruk Sağlık, Sezer, Oyanık, Kamil Atak, Serdal, Meleş. Bu ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Gece Zımba Azcan Yatmaz'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Yaşanan başarısızlıklar yaşanacak günlerimiz için birer tecrübedir. Önce şeref, sonra hayal. Değerli Murat abi, ben T4 B3 koğuştan Tahir Kılıç, namı der Tilki. Başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan canımız kanımız olan Zımba Azcan Yatmaz ve onun çok değerlisi canımız olan Beton Şevket vazgeçtim. Murat Ayata, Can Dostum, Cemil Can Tuncer yani CCT, Rüstem Erduraklar, Mali Acar, Aslan Kardeşim, Tetik Mert, Kaleli, Kopu, Oğuzcan, Aslan, Faruk Sağlık, Baran Savur, Osman Portakal, Sıraç, Oral, Sezer, Oyanık, Kuruçaylı, Doğan, Bineker, Selçuk, Bayram, Kemil, Kamil, Atak ve kardeşim Ramazan Yıldırım ismini saymış olduğum can dostlara bin selam ederim. Gece Zımba Azcan Yatmaz'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Alem oyuncu olmuş, sokaklar sahne, güneşe çıkan gölgeniz belli olsun. Murat abi, ben T4B3 koğuştan Kemal Paşalı, Kamil Atak, başta olmak üzere kan bağı olmasa da can bağı olan canım kardeşim Zımba Azcan Yatmaz ve onun kadar kıymetli kardeşim Beton Şevket vazgeçtim ve koğuşumuzda bulunan kardeşlerim Rüstem Erduraklar, Tepecikli, Murat Ayata, Cemil Can Tuncer yani CCT, Tilki, Tahir, Sedat Sağlam, Serdar Meleş, Yılmaz Türk Kölesi, Kuruçaylı, Doğan Bineker, Yakup, Faruk Sağlık, Kopu, Oğuzcan Aslan, kardeşim Eren Doğu, Tetik Mert Kaleli, Egemen Daş, Osman, Portakal Sıraç, Oral ismini saymış olduğum kıymetli kardeşlerime selam ederim. Gece canım kardeşim Azcan Yatmaz'ın sözüyle sonlandırmak istiyorum. Bizim için ne düşündüğünüz umurumuzda değil. Yaşantı bizim, dedikodusu sizin. Azcan Yatmaz. Murat abi, ben Tepecikli Rüstem Erduraklar, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan dostum Zımba Azcan Yatmaz ve onun kadar kıymetli olan Beton Şevket vazgeçtim. Ne kadar birliği yaptığım canlar Mali Acar, Cemil Can Tuncer yani CCT, Murat Ayata, Tilki Tahir, Sedat Sağlam, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Faruk Sağlık, Baran Savur, Oğuzhan Aslan yani Kopu, Tetik Mert Kaleli, Sezer, Oyanı Kuruçaylı, Doğan Bineker, kardeşim Osman Sakırga, Üçnoğlu'da bulunan C12 koğuşundaki canım kanım paşa kardeşim Salih Erduraklar ve ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Geceyi Azcan Yatmaz'ın sözüyle sonlandırmak isterim. Gaddar olmayan lider olamaz, zaafı olan saltanat kuramaz, Tepecikli Erduraklar.

C8'den Devran Karahan, aleykümselam Devran kardeşim. İstisnalar hariç beni tanıyan tüm kader mahkumlarına ve tüm Bayraktarı çocuklarına bin selam olsun. Biz bu yolun sonunda düşmanlarımızın yaptıklarını değil dostlarımızın yapmadıklarını hatırlayacağız ve selam. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C8'de yatmakta olan Doğukan Bulut. Aleykümselam Doğukan kardeşim. Senin aracının ile aynı kampüste bulunan dost ve abilerime selam göndermek istiyorum. Başta Menemen'de bulunan canım karım Aslan'dayım Ömer Çörek, Gafu Ahmet Bağcı ve derdesi Baran Bağcı, can dostum Gurur Şahan Demir, Ali Aksoy yani Paladay, Erkan Tan, Celal Maden, Orçun Meter, Roşat Demir, Taner Yeşildal, Erkan Pehlivan, Muzaffer Tatlı, Serdar Gündür, Batuhan Çalıkuşu, Barışcan Şen, Adnan Doğan, Umut Fidan, Doğu Kenan oğlu Yunus Kara, bu derlere ve istisnalar hariç beni tanıyan bütün dostlara bin selam olsun. Ben Doğukan Bulut. Murat abi, ben T1C8'de yatmakta olan Doğukan Bulut. Burada kader birliği yaptığım dost ve kardeşlerim başta Devran Karan, Görkem, Akyüz Kaleli, Müslüm, Api, Mehmet Ildız, Volkan, Fırtına, Adem, Koca, Pınar, Veysi, Şimşek yani Goşlu, Selman Şahin, Kemal Demirel, Hüseyin Tilep, Ege Akoyun, Ege Yalnız, İsmail Şahin, Ali Düzdek, Taha Özkaya, bu derlere bin selam ederim ve aslandayım Ömer Çörek'in şu sözüyle bitirmek istiyorum. Çakalların saltanatı ayak, aslan ayak kalkana kadardır. Ben Doğukan Bulut. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C8 koğuşuna yatmakta olan Veysel Şimşek. Aleykümselam Veysel kardeşim. Burada kader birliği yaptım dost ve abilerim. Öncelikle Devran Karahan, Kalerim, Müslüm, MG, Doğukan Bulut, Volkan Fırtına, Salih ve Can, Ali Yaş kardeşler, Abim Mehmet. Yani Mehmet Aldız, Ege Yalnız, Ege Akoyun, Selman Şahin, İsmail Şahin, Atakan Ecelloğlu, Çağdaş Epbektaşoğlu, Adem Kocapınar, bu değerlere bin selam olsun. Özgürlük sofrasında buluşmak dileğiyle bu değerlere Ahmet Kaya'dan metris önünde armağan olsun. Ben Veysel Şimşek. Murat abi, ben T1C8 koğuşuna yatmakta olan Veysel Şimşek. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan abi ve kardeşlerim öncelikle Ramazan Şimşek, Müslüm Şimşek, Berkan Kaya, Emre Tanyeri, Umut Yılmaz, Boran Görer, Arda Ceren yani Gattar, Tony, Mehmet Özdemir, Şirin, Aslan, Ali, İlhan, Baran Bağcı, ismini yazamadım ama beni tanıyan ve seven herkese selamım bakidir. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle bu canlar Enver Yılmaz'dan su misali armağan olsun. Ben Veysel Şimşek. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C8'den Devran Karahan. Aleykümselam Devran kardeşim. Senin aracınla aynı kurum ve kampüste bulunan dost abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta Doğukan Bulut, Harun Tarduş, Gurur Şahan Demir, Murat Değişmez, Ali Endek, Roşat Demir, Serdar Gündür, Uçi, Mehmet Salman, Ali Can Yaşar, Erkan Tan, Efe Can Taş, Emre Yücel, Erkan Pehlivan'a bin selam olsun. Siyabetle diyelim bu derlere armağan olsun. Murat abi, ben T1C8'den Devran Karahan, senin aracılığın ile aynı kurum ve kampüste bulunan dost abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta Doğukan Bulut, Harun Tarduş, Gurur Şahan Demir, Murat Değirmen, Ali Endek, Roşat Demir, Serdar Gündür, Uçi, Mehmet Salman, Ali Can Yaşar, Erkan Tan, Efe Cantaş, Emre Yücel, Erkan Pehlivan'a bin selam olsun. Siyabent'le diyelim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B3 koğuşundan Tetik Mert Kaleli. Aleykümselam kardeşlerim. Mesajlar içerisinde selamını aldım kardeşlerim. Hepinizin selamları başım gözüm üstüne. Aleykümselam. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan kardeşimizin Bazı Cennet Baz ve onun kadar değerli Beton Şevket vazgeçtim. Koğuşumuzda aynı sofrayı paylaştım dostlarıma. Murat Ayata, Sedat Sağlam, Faruk Sağlık, Sezer Oyanak, Rüstem Erduraklar, Mali Acar, Sıraç Oral, Baran Savur, Namıder, Gatto, Oğuzcan Aslan, Namıder Kopo, Cemilcan Tuncer yani CCT, Onur Camgöz, Mertcan Dikenova, Yusuf İstanbul, Fikret Dost, Aslan Abim Yıldızlı, Muro, Narlı Dereli, Egemen Daş, Canım Abim Tilki Taylı. Bu ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Aslan ile Çakal aynı masaya oturmaz, herkes dengeyle otursun. Murat abi, ben T4B3 koğuşundan Baran Savur. Koğuşumuzun aslanlar aslanı Zımba Azcan Yatmaz abim ve onun derdisi Beton Şevket vazgeçtim ve koğuşunda dost abi kardeşlere hitaben Murat Hayata, Sedat Sağlam, Rüstem Erduraklar, Faruk Sağlık, Aslan abim Tilki Tayr, Mali Acar, Cemilcan Tuncer yani CCT, Sezer Oyanak, Aslan Mahalle Çocuğum, Tetik Mert Kaleli, İkinoğlu C1'de bulunan iki gözlerim, Sedat Salman ve Samet Kır, Muzocan Aktaş, 3.0'da bulunan değerli abim İbrahim Acar, Utku Yapıcı, Menemen'de bulunan Baran Altın'da. Benim en kötü hikayemi en güvendiğim insanlar yazdı. Ben düştüğümde kalkmayı değil kimseye güvenmemeyi seçtim.
Murat abi ben T4-B3 koğuşundan Faruk Sağlık. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan dostum Azcan Yatmaz ve onun derdisi beton Şevket vazgeçtim. Nazarında koğuşumuzda bulunan kardeşlerim Murat Ayata, Sedat Sağlam, Rustem Erduraklar, Mali Acar, Mert Kaleli namı der. Tetik Koppo Oğuzcan Aslan, Cemilcan Tuncer namı der. CCT Tehlike Tahir Kılıç yani Robi. Baran Savur, Osman Portakal, Mehmet Sıraç Oral, Sezer Oyanık, Doğan Bineker, Selçuk Bayram, Narlı Dereli, Egemen Daş. İsmini saydım bu canlara bin selam ederim. Bazen korkuyorum ölümden. Günahlarımı Rabbim affeder mi? Bazen korkar ölüm benden. İyi bilirdi onu beklediğimi. Cansever'den Emaneten Yaşarım şarkısı armağan olsun. Murat abi T4-B3 koğuşundan Narlı Dereli Egemen Daş. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan başta Zımba Azican ve onun derlisi Beton Şevket vazgeçtim olmak üzere. Nazarında koğuşumuzdaki Abidos kardeşlere hitaben Murat Ayata, Faruk Sağlık, Sedat Sağlam, Tepecikli Rüstem Erduraklar, Cemilcan Tuncer namı der, CCT Tilki Tahir Kılıç yani Robi, Mali Acar, Sezer Oyanık, Sedat Kalkan, Kopu, Oğuzcan Aslan, Tetik Mert, Kaleli, Baran Savur. Ayrıca farklı kurumlarda bulunan abim Güney Aslan, Aslanlar Aslanı, dostum Çetin, Çaldarcı, Düzgün, Korkmaz, Baran, Tek, Şervan, Tek, Doğan, Duman, Mazlum, Doğan ve tüm Narlılere çocuklarına selam olsun. Biz Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan Allah'a güvendik. Elbet bu gecelerimizin

Tekrardan selamun aleyküm, hayırlı huzurlu güzel bir akşam dileklerimle cezaevlerinde abi kardeş abla kız kardeşler hepinize sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Hemen şöyle bir sayfamı açayım. Evet. Selamun aleyküm Murat abi, ben B7 koğuşundan Mehtap İrem Aydın aleyküm selam kardeşim benim. Kader birliği yaptım, aynı odayı paylaştım. Bacılarım Gülden Koyuncu, Cevriye Nesivar, Reyhan Ceylan ile birlikte geceye bir söz bırakıyoruz. İhanet eden ziyaret gününü beklesin bizim için. Hece herdem oy gülüm, tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Murat abi.

Ben Irmak, B7 koğuşunda olan annem Mehtap İrem Aydın radyo başına. Anneme kardeşlik yapan Cevriye Nesivar Gülden Koyuncu Reyhan Ceylan ablalarıma da gelsin. Rabbim tüm kadar mahkumu annelerini yavrularına kavuştursun. Uygar Doğan'dan ilk göz ağrım sana armağan olsun annem. T1A14 yatan Bebekom Mahmut Tütüncü radyo başına. Sevdiğim adam, nefesim kızımın hediyesini teslim edecekler. Haberim var. Sen şöyle toparlayalım. Kısaltmış kardeşimiz ne demiş? Mahmut Tütüncü radyo başına, sevdiğim adam, nefesim kızımın hediyesini teslim edecekler. Haberim var. Sen çok iyi bir eş, muhteşem bir babasın. Seni çok seviyorum Bebekom Mahmut Tütüncü. T1A14'te yatan Bebekom Mahmut Tütüncü, kalbimde tat kuranım, ruhumda tek iyi gelenimsin. Sen benim yarınlarıma olan inancım, umudum, hayallerimsin. Sakallarını koklayarak uyumayı özledim. Seni çok özledim. En özelim, en kıymetlim, en kıyamadığımsın adam. Rabbime emanet ol Bebekom. Hemen sayfamızı şöyle bir... İzmir Şakran, kapalı cezaevi T4A5 koğuşuna yatan Hamza Güldalı, eşime Ahmet Kaya'dan Saza Niye Gelmedin şarkısı armağan olsun. Ben Ballıkuyu'dan Zalo, Şakran T2'de yatmakta olan ağabeyimiz Serdar Koyunca selam olsun, seni seven kardeşin Zalo. Murat abi, ben Ballıkuyu'dan Zalo. Çok değerlilerim abim Serdar Koyuncu ve değerli dostum Mehmet Koyunca ve değerli dostlarımıza selam olsun, kardeşiniz Zalo. Murat abi, ben Zalo. Değerli ağabeyimiz Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu, Nusret Arslan, Ramazan Yavuz, Yusuf Kaya, Veysel Yeşil, Ergül Akkuş, Mustafa Çiçek, Mustafa Tekin, Remzi Kıran, Cengiz Kıran, Recep Gezek, Salo Dayı yani Sebahattin Yalçın, Mert Aydın, Zindan Ahmet, Ahmet Yıldızhan, Azat Yavuz, Şirin, Can Polat, ismini sayamadım dostlara da selamlar olsun, sizleri seven Zalo. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C14'ten tahliye olan Müslüm. Aynı aleyküm selam Müslüm kardeşim. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan İlhan Başar, dostu Resul Doğan, Sercan Yıldız, Sürmeneli, Tahsin Buğra Uğurlu, İbrahim İmrak, İbrahim Birlik, Kadir Yılmaz, Heval Dalbudak, farklı kurumlarda bulunan Fırat Deder, Özgür Hakan, Çağlayan, Alaaddin Önder, Kenan Kaya, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Ferhat Arslan, Mehmet Çekiş, bu derlere selam olsun. İlhan Başar der ki, sabır etmek boyun eğmek değil, mücadele etmektir. Seda Perinçek'ten Derdo, tüm kadar mahkumlarına armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C14'ten İbrahim Bilik. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan İlhan Başar, dostu Resul Doğan, Sercan Yıldız, Buğra Uğurlu, Gökhan Karasanoğlu, Müslüm Ayna Sürmeneli, Tahsin Kadir Yılmaz ve tüm koğuşa selam olsun. Elbet bir gün Beytocan'dan Rındam'ın tüm kadar mahkumlarına armağan olsun. Şakran T3 Taylan Ozan Denli, benim bir tanem her şeyim, burada hayat akıp gidiyor ama senin yerin hep aklımda. Güldüğün günleri, kurduğun hayalleri ve dışarı çıkınca yapmak istediğin şeyleri düşün. O günler geldiğinde geriye dönüp bir günleri de baktığında ne kadar güçlü kaldığını göreceksin eşin. Şakran T3 Taylan Ozan Denli, ben Namıdar Aliyen. Abim öncelikle selamun aleyküm, halin hatırın nasıl, içeride çok iyi olmaz ama keyfin nasıl? Biz seni çok özledik. Bir an önce dönmeni dört gözle bekliyoruz. Zaten az kaldı. Merak etme, içini ferah tut. Ayrıca bünyende değilim diye senle değilim sanma. Sen her zaman benim abimsin. Ben abiciliği sevmem ama sen farklısın. Sevenlerin seni burada bekliyor. Kalbini ferah tut. Başka bir şey istemem. Oralarda kendine dikkat et. Gerçi sana kim ne yapabilir? Aslan abim, Allah'a emanet ol. Kimseye karışma. Seni çok seviyoruz. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş, ömrüm iz biz, sıkıntı yok, her şey yolunda, yarını heyecanla bekliyorum, şimdiden saatlere bakıyorum, Allah nasip ederse yarın aşkımın yanındayım, kurban oldum, sen de sabırsızlıkla beni bekliyorsun biliyorum, inşallah bunlar son bekleyişlerimiz olur da Allah'ım mucizeler yaratır bizlere, seni çok seviyorum, her şeyim Savaş'ım. Savaş Aktaş, sıkıntı çekecek kadar gücüm, acı çekecek kadar sabrım kalmasa da seni sevecek kadar kalbim her zaman vardır. Hani dağlarda dört mevsim erimeyen kar olur ya, yokluğunda yüreğimde eksilmeyensin sevdiğim.
Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Berat kurtarmış. T3 koğuşuna yatan İmparator Kral dayım Serdal. Aykurt dayıcım nasılsın? İnşallah iyisindir. Görüşe geldiğimde seni çok iyi gördüm dayıcım. Hasret giderdik. Kadın kapalıda yatan Pınar Cuhalı.

Abla nasılsın, iyi misin? İnşallah iyisindir. Çıkmanı bekliyorum Pınar abla. Dayımla fotoğraf çekildik. Sana gönderecek fotoğrafları, sizi çok özledim. Sabırsızlıkla çıkmanızı bekliyorum. Hep dua ediyorum. Azar Bülbül. Aman güzel yavaş yürü, şarkısını çalar mısınız? Sizi seven yeğeniniz Berat. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben 4 nolu C13 koğuştan

Bülbül üzülme demin ki. Ben 4 nolu C13 koğuşundan Kadir Hüseyin Bozkurt. Başta derli dayım Cebrail Aslan ve Bülent Aslan olmak üzere akabinde abi kardeşlerim Enis İnce. Muhabbet Yeni Gün, Seymen Boy, Deniz Genç, Yaşar Savuç, Emre Tanyeli, Stili Apo, Oski Kahraman, C5 koğuşu dostum Onur Önder ve Hamza Murat'a selam eder. Bu derler Enver Yılmaz'dan Mapusane şarkısı armağan ediyorum. Gece Not. Felaketler çoğalınca dostlar azalır. Lakin bazıların kendilerinin kanıtlamaya ihtiyacı yoktur. Kadir Hüseyin Bozkurt. Ben 4 nolda yatmakta olan Esen Tepeli, Deniz Genç aynı ve farklı kurumlarda yatmakta bulunan abilerim Mert Coşkun ve Mert Kahraman'a ve kardeşlerim Ömer Ertaş, Asil Eko, Asil Akan, Eko Kahraman, Aytaç Ölü Ağaç, Yaşar Kasap, Yavuz Ton ve yeğenim İsmet Kotan'a selam olsun. Azar Bülbül, Canparem şarkısı armağan olsun. Gece Not, ya saraylar ya zindanlar. Biz B11 koğuşundan Betül, Duran, Nurhayat, Atay, Bilgi, Keleş ve Candan Gökmen. Yorulduk, çok fazla yorulduk esasında. Ama gülümseyerek savaştık her zaman. Dost var, düşman var diye belli etmedik üzdüğümüzü. Dostun üzüleceğinden değil de düşmanla birlik olacağından gizledik içimizdeki kıyamet köşelerini. B11 koşuna olan Betül, Duran, Nurhayat, Atay, Bilgi, Keleş ve Candan Gökmen. Hayat bazen insanı sınar, bazen de sabrı öğretir. Unutmayın, sabır acıdır, meyvesi tatlıdır. Gücünüzü kaybetmeyin, her gün sizi yarına biraz daha yaklaştırıyor. Bu arada Halil Karagöz kardeşim, Ozan Yazar kardeşlerimin tüm sevenlerine, sevdiklerine selamları vardı. Halil Karagöz kardeşim, Ozan Yazar kardeşim ve koğuştaki tüm abi kardeşler selamlarınızı aldım. Aleyküm selam, sizlere de sevgiler, selamlar. Sonrasında Arap Veli Yılmaz kardeşim selamını aldım. Aleyküm selam sana da, koğuşundaki tüm abi kardeşlerime de sevgiler, selamlar. T1A15'te olan Doğuş Erdoğan, Dodom benim Dodom, kurbanlar oldum Dodo, seni çok seviyorum ablam. Çok özlüyorum. Sensiz hiç tadı tuzu yok buraların. Kimse gözümü doldurmuyor. Bir an önce gel, dualarım seninle. Her gün tesbih çekiyorum sana. Görüş oldu, haberin olsun. Bizi merak etme, hepimiz iyiyiz, kendine çok iyi bak. Aklım fikrim hep sende. Allah'ıma emanet ol. Ben Meltem Erdoğan. Ben Meltem Erdoğan, kıymetlim Doğuş Erdoğan'a ve Metin Küznek, Baran Margin yeğenlerime bir söz. Yarın çıkacak kadar umutlu, yıllarca yatacak kadar sabırlı. Belki bugün değil ama elbet bir gün. Sizi çok seven Meltem Aslan'sınız siz. Aslan Tepecik Tenekeli'den selam olsun herkese. Şakran T3 D2 Yavuz Kırçiçek radyo başına. Canım kocam, her şeyim. Bugün birkaç kez aradın, gördüm seni. Sayende günüm huzurlu geçti. Bana iyi gelen tek şey sensin. Muhabbet kuşu almışsın, onu gösterdin. İsmini de erinimiz koydu. Merhametine aşık olduğum adam. Çocuklarımın babası. Allah yokluğunu hiçbir zaman göstermesin. Bu hafta cuma günü ailecek yanındayız inşallah. Seni çok seven eşin Arzu Kırçiçek. Şakran T3 D2 Yavuz Kırçiçek, biricik eşim. Her gün daha çok özlüyorum seni, elbet seni oradan alacağım. Özgürlüğüne değil, özgürlüğümüze kurban oldum. Bugün sana bir şiir armağan etmek istiyorum. Yaşamanın ta kendisi oysa bu ölmek değil. Gözlerim gözlerinden başkasını unuttu. Sen yoksan o yokluktur, senden öncesi yoktu. T3 D3 koğuşuna yatmakta olan ben Kuruçaylı Mevlüt Balkan. Öncelikle dostum olan Ergin Erkuş Yılmaz Uzun Mehmet Demir Serhat Önder Bayraklılı Kubilay Kutlu Orhan İşke Uğur Aslan Mustafa Ceylan Ümit Görkemli Serdar Eker Resul Kahraman Ömer Yıldırım Eyüp Evren Alan. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. T3 D3 koğuşuna yatmakta olan ben Ergin Erkuş Kuruçaylı Mevlüt Balkan Yılmaz Uzun Mehmet Demir Serhat Önder Bayraklılı Kubilay Kutlu Orhan İşke Uğur Aslan Mustafa Ceylan Ümit Görkemli Serdar Eker Resul Kahraman Ömer Yıldırım Eyüp Evren Alan. T2'de yatmakta olan Sezer Sayım Serdar Koyuncu. T3'de yatmakta olan Selçuk Kayış Adanalı Cumali Burhan Eker. İsmini sayamadım tüm mahkum arkadaşlar. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. T3
S3D3 koğuşuna atmakta olan ben Ali Bayrak, öncelikle dostum olan Ergin Erkuş, Kuruçaylı Mevlüt Balkan, Yılmaz Uzun, Mehmet Demir, Serhat Önder, Bayraklılı Kubilay, Kutlu Orhan İşke, Uğur Aslan, Mustafa Ceylan, Ümit Görkemli, Serdar Eker, Rezül Kahraman, Ömer Yıldırım,

Evren Alan. Hepinize sevgiler, selamlar. Abi biz A5'ten Öznur Kalli ve Sinem Özdamar, C7 Hürü Çelikel radyo başına. Hürü, gönderdiğin haberi aldım, geçmiş olsun, söylediğin dilekçeyi yazdım. Sen de yazmaya devam et, ben A5'teyim. Sinem'in de çok selamı var, kendine çok iyi bak. Bir şey olursa Sinem'le haber gönderirsin. Benden sana Adanalı Ayhan'dan Langarda şarkısı armağan olsun. Kübra Tepe'nin de selamları var sana, Hürü Çelikel. Can abi Murat Bingöl, ben A5 Koşnan, Buse'nur Çevik, derlerim Öznur Kalli, Sinem Özdamar, Kübra Tepe, Aybüke Berberoğlu, Duygu Kaya, Sıla Maviş, Nazlı Aydın ve derlisi Gurur Utku Çakmak, Gece Bir Söz. Garibin evini herkes yıkar, bizim gözümüz zalimin tahtında. Abi can, bu derlere Tekirden yıkamazlar beni, çalarsan çok seviniriz, sana da kolay gelsin abim, sağ ol Buse kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ömer Çalışkan. Aleykümselam Ömer kardeşim. T3 kurumunda yatmakta olan Anıl Öztürk, Yunus Emre Sağır, Devran Koçan, Soykan Soylu, selam olsun abim ve kardeşlerim. Allah sizi tez zamanda ailelerinize kavuştursun. Murat abi ben Ömer Çalışkan. Şakran T3'te yatmakta olan derlilerim Anıl Öztürk, Yunus Emre Sağır, Devran Koçan, Soykan Soylu, Sabır Can Demir'e selamlar olsun. İyi yayınlar, ben Müjgan, B10'un prensesi Damlam, nasılsın ablam, inşallah iyisindir. Dakikan varsa beni yarın avukatla görüştükten sonra ara. Bugün Meleğin mezuniyeti var, bütün gün Meleği hazırlamakla uğraştım ama çok güzel oldu. Beyaz elbisenin için prensesler gibi oldu, seni çok seviyoruz canımın içi. Ben Müjgan, B10'un prensesi Damlam. Özlem'in ne dili vardır ne rengi, çaresizin en sessiz halidir. Onu en iyi içinde yanan bilir. Zihnin onu taşırken zamanın her zerresini onsuz harcamaktır Özlem. Ah şu Özlem ne derin yara, dağlasan izi kalır, dağlamasan sızısı kalır. Ablasının canı, seni çok seviyorum. Kardeşim için Müslüm Gürses'ten Seni Nasıl Özledim çalarsanız sevinirim. Ben İlayda Sarı, Aleyna Bektaşoğlu. Yarın ya da öbür gün yapacağız aboneliği. Anne sana attı para. Tahsin de karım karım diyorsa. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat. Selamünaleyküm Murat abi. Nasılsın? Aleykümselam Berşan kardeş. Çok şükür iyi olacağız. Abi senin aracınla canlarım kanlarım olan başta Orhan Polat, Ziya Polat, Baran Arslan, Velat Arslan, Can Yoldaşım, Koray Kahramanlı, Halit Akbaba, Çınar, Birlik Mami, Birlik Devrim, Birlik Yusuf, Gülçin, Hasan Güneş, Ömer Elmaztaş, bu derli insanlara bin selam olsun. Aynı koğuşta kaldığım abilerim Zeki Okan, Şehit Oğuz, Serdal Aykurt, Ceyhun Hocal, bu derli insanlara grup yorumdan Ölümden Öte Ne Var şarkısı armağan olsun. Sizleri seven Berşan Polat. Murat abi ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Ankaralı Ceyhun Öcal, Zeki Okan başta olmak üzere abim Şeyto, Serdal Aykurt, dostlarım Ahmet Acar, Ferhat Çakar, Emrecan Altun, Hasan Bostancı, Özgün Erkan, Mami Yılmaz, Murat Duman, Bergamalı Batu, Umut Arslan, Fevzican Karadeniz. Bu derli insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle gece bir söz bırakmak istiyorum. Demir kapılar ardında olabiliriz ama yüreğimiz hala sokak kadar özgür. Bizi yokluğumuzda ölçenler dönüşümüzle tanışınca susacak. Şakran T3 B9'da kalan sevdiğim Berşan Polat'a selam olsun. Aslanın yeri değişir ama yüreği değişmez. Sen nerede olursan ol benim gönlümdeki yerin hep aynı. Seni çok çok seviyorum ömrüm. Kurtuluşum, ömrüm, iyi gününde tuttuğum elini kötü gününde daha sıkı tutarım, şüphen olmasın. Seni sevmek bir dünya telaşı değil, bir ahiret hazırlıdır. Kalbimi kalbine mühürleyen kudrete şükürler olsun. Gökçe Çiçek Çakarlı. Kurtuluşum, ömrüm, nasıl özledim seni koca adam, arzuhal eyledim mah güzele, ömrümün vadesi kirpiğindedir. Aşkın ateşi düşmüş gönlüme, vallahi tek şifam gözlerindedir. Gökçe Çiçek Çakarlı. Kurtuluş, Kurtuluş selamını aldım. Aleyküm selam Kurtuluş Çakarlı kardeşim. Sana da koğuşundaki tüm abi kardeşlere de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T4 A17 Fikret dost. Aleyküm selam Fikret kardeşim. Başta can dostlarım Batuhan Çinli, Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Eres, Agit Özkan, Umut Türk, Kader Birliği yaptığım arkadaşlarım Mehmet İnan, Agit

Rey Onur Süs, Tarık Aktürk, Recep Uslu, Doğan Güçer, Seydi Apo, Bilal Dere, Ozan Yıkık, Berkant Bulut, Diyar Yurteli ve tüm dostlara selam. Geceyi Batuhan Çinli'nin sözleriyle bitirmek isterim. Zaman herkesin yerini belli eder. Hasretin düşer her gece yüreğime, dualarım ulaşır sana sessizce, sabırla sayıyorum geçen günleri, kavuşacağız oğlum inan gönlümce, özlemin hiç eksilmez kalbimden, sevgin güç verir bana her daim. Başını dik tut oğlum, umutla yaşa, bekliyorum seni sevgiyle yarınlar için. Murat abi selamun aleyküm, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Ehsan, aleyküm selam Mert kardeşim. Aynı kurumda bulunan abim Orhun Türkmen, Tamer Kaşıkçı, Okan Öztürk, Şahin Ejder Bingöllü, Ferhat Kalender, Namıder Badi Yaşar, bu canlara benden Ahmet Kaya'dan Dosta Düşmana Karşı şarkısı armağan olsun. Ölüm olmadığı sürece umut her zaman vardır, yeter ki umudun olsun, o ışık elbet bir yerden doğar hayatına, umut dolu yarınlara. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen, aynı kurumda bulunan abim Orhun Türkmen, Tamer Kaşıkçı, Okan Öztürk, Şahin Ejder Bingöl'ü, Ferhat Kalender, Namıder Badi Yaşar'a selam olsun. Ayrıyeten Şakran T3A13 koğuşuna yatmakta olan abim Birtan Esen'e de selam olsun. Bu canlara benden Ahmet Kaya Karayazı şarkısı armağan olsun. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez, elbet güneş bize de doğacak ama o gün ay güneşten daha parlak olacak. Şahçı Hanım selamını aldım. Eğer yanlış yazmadıysa kardeş, hele bir dakika bakayım. Evet, iki nolu B7 koğuşundaki kardeşlerim. Şahçıyan Kurt, Şahçı Hanım selamını aldım. Mesajlar gelmiş bugün. Doğru mu söylüyoruz ya? Bir dakikalım. Çünkü kardeş yazmıştı bir yere. Abi Şahçıyan Kurt abimin çok çok selamı vardı diye. Yanlışlık olmasın. İki nolu B7 koğuşundan kardeşlerim. Vallahi bence yanlışlık mı var anlamadım. T2B7'deki kardeşlerim, mesajlarınız geldi. Allah nasip ederse yarın inşallah stüdyoya gideceğim, kayıt yapacağım. Bunları iki parça halinde paylaşacağım. Haberiniz olsun. Size de sevgiler, selamlar olsun kardeşlerim. Bakıyorum kardeşimizin yazdığına da, abi Şahçıyan Kurt abimin selamı var demişti. Şahçı Hanım aleyküm selam. Sana da B7'deki kardeşlerim, hepinize de sevgiler, selamlar olsun. Evet. Şimdi burayı hemen işaretleyelim. Selamünaleyküm Murat abi, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Aleykümselam Yalçın kardeşim. Şakran Kapalı'da bulunan eşim Tülay Çakmak'a sesleniyorum. Canım biliyorum, görüş olduğu için arama hakkın az, meraklanma. Allah'ın izniyle her şey iyi. Dediğim gibi biraz daha sabır. İstediğim bir şey olursa, acil bir durum, bana bir şekilde ulaş, seni çok seviyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Ben Şakran Kadın Kapalı B7 koğuşuna bulunan Tülay Çakmak. Arkadaşlarım Çimentepeli, Japon Tayyip'e Kızıltepe, Esentepeli Yağmur Yılmaz, Funda Baltacar, Zekiye Nur Bülbül ve diğer koğuş arkadaşlarıma güzel bir şarkı armağan ediyorum. Rabbim inşallah bütün mahkumları tez zamanda özgürlüklerine kavuştursun. Ben Tepecik'ten Tülay Çakmak. İyi akşamlar, kolay gelsin. Şakran'da yatan canların Mami, Birlik Mikat, Birlik Çınar, Birlik Ekrem, Birlik hepimiz toplandık, bendeyiz. Yarın mahkemede Mami'yi alacağız inşallah. Dualarımız sizinle. Allah yardımcınız olsun. Evdeki herkesin çok selamları var. Nene gözlerinizden öpüyormuş Muhammed'in annem. Allah'ım seni selamete çıkarsın inşallah. Yarın kavuşacağız inşallah annem. Allah bütün kader mahkumlarının da senin de yardımcın olsun. Şu an bu mesajımı kim dinliyorsa hepinizin duasını bekliyorum. Yarın oğluma kavuşayım. En kısa zamanda da diğer canlarıma kavuşayım. Allah'ın selameti olsun. Şakran'da olan canım oğlum Mikat'ım, avukat gelecek yanına. Annem takma kafana hiçbir şey. Sen iyi olursan biz de iyiyiz. Bunu unutma. Her şey çok güzel olacak. Mevlüt babayla konuştum. Mektup atmış sana. Kınalımı gözlerinden öpüyorum dedi. Sen onun aslan oğluymuşsun, kendine çok iyi baksın diyordu. Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Mami Birlik, Muhammed Ali Altunpak, Onur Kazan, Hasret şarkısı sizlere gelsin. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm Murat abim, öncelikle kolay gelsin. Ben Melihcan Ataş, aleyküm selam Melihcan kardeşim. Senin aracınıyla değerli ve kıymetli olan abi dostlarım Hüseyin Can, Patir, Agosi, Yavuz, Özkan, Demirbaş, Cem, Can Der, Anıl Peker, Alaaddin Gümüş, Mehmet Eren Kurtulan, Ahmet Ar ve
ayrı ayrı kurum.

Ankara'da bulunan kardeşim Kerem Çolak Çevi, Emir Çelik, Mahsun Aydemir, Muhammed Sayın, Egecan Yılmaz'a beni tanıyan herkese selamlar olsun. İyi yayınlar abim. Sağ ol Melih kardeşim. Selamun aleyküm değerli abim Murat Bingöl. Ben Hüseyin Can Patir. Aleyküm selam Hüseyin Can kardeşim. Senin aracınla değerli ve kıymetli abi dostlarıma öncelikle Özkan Demirbaş, Agosi, Yavuz, Selim Baydar olmak üzere Özgür Karaboğa, Deniz Karaboğa, Cem Cander, Nihat Carasun, Emirhan Öztürk, Savaş Duman, Fırat Duman, İbrahim Sezgi, Erhan Çoban, Melihcan Ataş hepsine selam eder. Gökhan Doğanay'dan Bilsen şarkısı derlere armağanımızdır. İyi yayınlar diliyorum sana da Murat abi. Sağ ol Hüseyin Can kardeşim. Öncelikle sana selam olsun Murat abi. Ben T3A13'ten Ömer Elmastaş. Aleyküm selam Ömer kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan, akabinde Bayraklılı Ercan Ekin, Karşıyaka Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Emin Rutbil Birtan Esen, Sercan Bülbül, Barışcan Kartalmış, Zaza Kadir, Alp Kray, Civan Onurdaş'a, Emre Yener Boncuklara fısıldayan adam, Ferhat Kırdı, bu derlere selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Haklı karıncaya yol veririz, haksız biri yolundan ederiz. Belki bir dağ değiliz ama bir tepede aşılacak yol hiç değiliz. Murat abi, T3A13'ten Ömer Elmastaş. Farklı hapishanelerde ve koğuşlarda bulunan amcam Özkan Tagu, abim Kadri Deniz, Sidar Deniz, Sedat Ulu, Ahmet Güneş dostlarım, Agit Arslan, Berşan Polat, Hakim Bal, Eren Kollik, Mehmet Tatbak, Mami Birlik, Osman Kırcal, Emircan Açıköz, bu derlere selam olsun. Ben T3A13'ten Ömer Elmastaş. Yan Mırın, yan Azadi. Selamünaleyküm Murat Bey, aleykümselam. B17 olan annesinin nefesi Furkan Çubukçu, sen benim dünyamsın. Her ne olursa olsun nefes aldığım sürece seninleyim. Sen hep bir yanım eksik, tam gülümserken içimde bir boşluk ürperi. Ne tam mutlu olabilirim ne de acıyı anlatabilirim. Çünkü bir yanım evlatla dolu, diğer yanım hasretle oyulmuş gibi. Sen benim yarım kalmış tamamlanmayan hikayem, sonu gelmeyen yolum, sabah olmayan gecelerim, boşluğu dolmayan sol yanımsın, kurban oldum. İyi kimsin kıymetlime Selda Bağcan, Batman'dan Diyarbakır'a armağan olsun Sevim Çubukçu. Abican ben B11'den Buse Işık, buradaki canlarım İlayda Canlı, Ezo Küleş, Fatma Demirkıran, Naz Duran ve Müge Baran ve Meryem Çakıcı ile gece bir söz bırakmak istiyoruz. Biz adı geçenlerin hiçbiriyle rakip bile değiliz. Abican ben Kadın Kapalı, B11'den Buse Işık, T1 John 7 Muhammed Sayın ve Eray Deniz Oyman radyo başına. Ömrüm nasılsın fazlaca özledim, gülüşüne ömrümü verdiğim aşkım. Seni bu satırlar biter, hisler bitmez, söylenmeyen her şey sensin. Seni seviyorum Muhammed Sayın. Eray sen de seviliyorsun. Mamime iyi bak, öpüldünüz kardeşime ve sevgilime. Eypo Serseri şarkısı armağan ediyorum. İlayda Canlı'nın Eray Deniz Oyman'a çok selamları var. Öpüyormuş seni de. Seni de çok seviyoruz abi canım. Sen olmazsan bu ceza yatılmaz. Estağfurullah. Allah kurtarsın. Buse kardeşim. İyi yayınlar Murat Bey. Ben Hacı Oflu, sağ olasın Hacı Bey. Buradan B3 koşundaki eşime sesleniyorum. Canım eşim, aramıza giren duvarlarda, demir kapılarda seni sevmeme engel değil. Her gün seni düşünüyor, sağlığını ve moralini merak ediyorum. Sakın kendini üzme. Evimizde ben de seni bekliyoruz Allah'ın izniyle. Bugünler geçecek. Yine aynı sofrada oturup çayımızı içeceğiz. Dostların Meral Düzel, Fatma Tuğçe Kaykaş, Didem Su, Engin Yürek ve Nuriye Yayvu'ya selamlar olsun. İyi yayınlar Murat Bey, ben Akın. Buradan B3 koğuşundaki annem Hanım Sultanıma sesleniyorum. Canım annem, sana ulaşamamak, sesini duyamamak içimde tarif edemediğim bir özlem bırakıyor. Dünyanın öbür ucunda olsam da aklımda, kalbimde hep senin yanında. Bazen bir sesini duymak, oğlum nasılsın deyişini işitmek için neler vermezdim diye düşünüyorum. Kendine iyi bak annem. Ben seni her gün dualarımda taşıyorum. Kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. O gün geldiğinde sana uzun uzun sarılacağım ve bir daha bırakmamak isteyeceğim. Seni çok seven oğlun. Murat Bey ben Çiçek, buradan B1 koştan Gizem Çakır'a sesleniyorum. Gizem ablam, sana ulaşamazsam da sesini duyamıyor olsam da aklından çıktığın bir gün bile olmuyor. Bazen gün içinde durup dururken seni düşünüyorum. İyi misin, nasılsın diye merak ediyorum. Bilmeni istediğim bir şey var. Bulunduğun yer ne olursa olsun senin değerini benim gözümde hiç değiştirmedi. Aramıza giren mesafeler de şartlar da seni özlememe engel olmuyor. Tam aksine yokluğunu daha da çok hissediyorum. Kendine çok iyi bak. Özledim seni.
Çakran'da yatmakta olan Burak Baran, ben senin sokağına ulaşamam, dardayım, o masum gözlerine bakamam, firardayım. Ahmet Kaya'dan Dardayım şarkısı armağan olsun. Murat abi, Şakran kadın kapalı yatmakta olan Esen Keskin, Dilara Serenay, Yılmaz'a Kıvırcık Ali'den Ah Kardeş şarkısı armağan olsun. Murat abi hayırlı akşamlar. Buca kırıklarda yatmakta olan Halis Değirmen. Halis am nasılsın, kurban oldum. Sen iyi olursan biz de iyi oluruz. Halis am kalbi yüreği güzel adam, iyi ki varsın, gülüşüne kurban olurum güzel adam. Halis am kendine dikkat et ne olur bizim için. Çünkü sen benim umudumsun, nefesimsin, hasretimsin. Sen önce Allah'a sonra da seni sana emanet ediyorum. Halis am Allah'a sığınacağız. Hiçbir zaman umudumuzu kaybetmeyelim. Allah'a emanet ol inşallah. İyi geceler, kurban olduğum. Murat abi ben Çukur Mahalle'den Ayten Akın. Ve altı kadın kapalıda olan ablam Gizem Akın. Teyzem Salih hep Bektaşoğlu. Yengem Meda hep Bektaşoğlu. Diğer yengelerim Esen Beyaz Duman. Alen hep Bektaşoğlu. T1'de olan abim Mertcan Akın. Dayılarım Tahsin Çağdaş Baki amcam. Baki yeğenim Bahtiyar canlarım, bizi merak etmeyin. Biz iyi, siz de iyi olun. Annemle Gülüm'ün de selamı var. Allah'a emanet olun. Murat abi canlarıma Emrah'tan Mecbur Kaldım şarkısı armağan olsun. İyi yayınlar Murat abi, ben Tahsin hep Bektaşoğlu, sağ ol Tahsin kardeşim. Eşim Alena hep Bektaşoğlu. Alena ben telefon yasağı aldım. Annenle ablanı arayamıyorum. Sen E-Devlet şifreni Ayten'e bir şekilde gönder. Neyin var neyin yok oradan bakacağım. Merak ettiğim şeyler var. Öpüyorum seni, Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5 yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Harun Aydemir. Aleykümselam Harun kardeşim. Öncelikle Aslan dayım Erhan Tan yani ET ve kandan olmasa da candan olan kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Aksel, Varol, DJ, İbo, Sil, Eyfan, Bozkurt, Oben, Yılmaz, Eren, Kastalmış, Yusuf Yakaş, Ahmet Çelik, Halil, Deniz Altıntaş, Burak Polat, Suat Akbalık, Selçuk Karabalık, İbocan Sayar, Emirhan Ceylan, DJ Mert Çulhay'a selam olsun. Geceyi bir sözle noktalamak istiyorum. Saraylar ve zindanlar vaat ettiler. Şimdilik zindanlardayız, saraylarda görüşmek üzere. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan sevdiğim Harun Aydemir radyo başına. Sevgilim, zaman elbet akıp gidecek ve takvimler bizim kavuşacağımız o günü gösterecek. Kalbini ferah tut, ben bıraktığın yerde aynı büyük aşkla seni bekliyorum. Sen benim en karanlık gecemin bile parlayan yıldızısın. Seni çokça seviyorum. Şakran T3C5 koğuşuna kalan Mert Çulha radyo başına. Sevgilim, görüşe tek geleceğim, haberin olsun. Baş başa konuşacağız, içim içime sığmıyor seni göreceğim için. Davayla alakalı iddianame henüz hazır değil ama sana güzel haberlerimiz var. Geldiğimde anlatacağım hepsini. Eren abi de haftaya yanına gelecek, senin detayları o anlatacak sana. Sen iyi ol, güçlü ol, başka bir şey istemiyorum canımın içi. Ben evimizdeyim. Aklın kalmasın, seni çok seviyorum. Her gün dualarımda, aklımda, kalbimdesin. Rabbimin bize sınavı bu, çok güzel günlerimiz olacak. Senin için her şeyi yapıyoruz. Aklın kalmasın bir tanem. Seni her şeyden, herkesten çok seven Eda. Şakran T3C16 koğuşuna bulunan Doğan Akkaş radyo başına. Doğan ben Damla. Görüş dilekçeni acil vermen gerekiyor. Yoksa yarın seni göremeyeceğim. Duyanlar lütfen Doğan Akkaş'a iletebilir mi? Hera'dan selamlar, nasılsın? Ben biraz baş ağrım var ama iyiyim. Araba bakıyorum işte. Çocuklar okulda, kızla matematikte anlaşamıyoruz. Akşamları ödev yapıyoruz, zorlanıyor. Günlük işler, Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A14'ten Fırat Çelenk. Aleykümselam Fırat'ım. Başta kardeşim Veli Çelenk olmak üzere değerli ve kıymetli dostlarım Mert Eko Kahraman, Ogün Özdemir, Oğuz Soluk, Baran Yıldız, Mahmut Tütüncü, Cellomen, Paladay, Ali Arap Aslan, Murat Geyik, İbrahim Taşan, Yılmaz Güney, Sak Fırat, Coşkun İbrahim, Coşkun bu değerli canlara selam ederim. Sana da iyi yayınlar abi, sağ ol Fırat'ım. Murat abim benim için kıymetli canlar Aslan kardeşim Veli Çelenk, Mert Eko Kahraman, Ogün Özdemir, Oğuz Soluk, Gökhan Diker, Oktay Özdemir, Azat, Fatih Özışık, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Gökhan Ergül, Serkan, Bayındırlı, Ozan, Özcan, Yazar Kurtuluş, Şakarlı Halil, Karagöz Veli, Yılmaz, Vedat Duman, Emrah Duman, Doğan Duman, Sedat Bulut, İbrahim Alada ve Muhammed Aydın bu değerli canlara selamlar olsun. Bir mesaj da okuyayım, bir şarkı sonrasında kardeşlerimin bir kısım
kayıt mesajlarını paylaşalım. Ben T2C4'ten Bucalı Batuhan Pehlivan. Burada

Kader Birliği yaptım abi, kardeşlerim Murat Zengin, Ahmet Motor, Ramazan Çıtırga, Arap Veli Yılmaz, Mücahit Aksakal, Erhan Tuncer, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Serdar Ataş, Batuhan Öztaş, Ferhat Esen, Mertcan Erçoban, Ziya Demiryürek, Serdar Ayıkçı, Alihan Ertuğrul, Musa Yurdakul, bu canlara selam olsun. Bize limandan el sallayanlar limanı yakanlardı. Gamze Çiçek'ten itiraz şarkısı, bu canlara armağan olsun. Ben T2C4'ten Burak Korkut. Burada Kader Birliği yaptım abi, kardeşlerim Ramazan Çıtırgı, Mücahit Aksakal, Ahmet Motor, Erhan Tuncer, Efecan Demirci, Serdar Batuhan Öztaş, Ferhat Esen, Mertcan Erçoban, Ziya Demiryürek, Serdar Alihan Ertuğrul, Musa Yurdakul, bu canlara selam olsun. Hiçbir zafere çiçekli yoldan gidilmez. Selahattin Özdemir'den Gençliği İhtiyar Yaşıyorum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karşıyakalı Berk Paksoy, aleykümselam Berk kardeşim. Ayrı kurumlarda yatan kuzenim Karşıyakalı Kürşat Çakan, akabinde Selçuk Okfoç Açık'ta bulunan Can kardeşim. Karşıyaka Enis Baltacı dostum, Çamdibili Müslüm, Reis Doğanay, Ahmetli Botan, sokaklarda kalmış çocukların hayali gibi boş olsa da cebimiz, trilyonların bile satın alamayacağı dostlara sahibiz. İbrahim Tatlıses'ten iki gözüm, Albay Bülent Dayıma armağan olsun. Merhaba Murat abi, ben Aşkın Çimen. Merhaba Aşkın kardeşim. Şakran T4 C5 koğuşuna bulunan Berk Paksoy, Onur Önder, Marco Hamza, Murat Müslüm, Doğanay Foça Açık'ta Laz Enis Baltacı kardeşlerime selam olsun. Hayat cesurları sever. Cönüş koğuşuna bulunan Cebrail Aslan ve Albay Bülent Aslan, Berk Paksoy ve Kadir Hüseyin Bozkurt'a selam olsun. Gece bir not. Geçmişimiz karanlık olsa da geleceğimizi aydınlatmaya çalışanlardanız. Vesselam İbrahim Tatlıses, hasret kaldım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karşıyakalı Berk Paksoy. Ayrı kurumlarda yatan kuzenim Karşıyakalı Kürşat Çakan, akabinde Selçuk Okfoç Açık'ta bulunan Can kardeşim. Karşıyakalı Enis Baltacı dostum, Çamdibili Müslüm, Reis Doğanay, Ahmetli Botan, sokaklarda kalmış çocukların hayali gibi boş olsa da cebimiz, trilyonların bile satın alamayacağı dostlara sahibiz. İbrahim Tatlıses'ten iki gözüm, Albay Bülent Dayıma armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T4 C13 koğuşundan Diyarbakırlı Vedat Ekin, yani Namıder Botan, kadın kapalı B10 koğuşundaki canımdan çok sevdiğim eşim Fatma Gül radyo başına. Bir dilin bütün sözcüklerini kullansam seni tarif edemediğimi biliyorum. Ulaşılmaz oldun, hep dokunmak, hissetmek ve dolu dolu yaşamak isterken. Seni kocaman bir yalnızlıktı payıma düşen. Her şeyi erteledim, erteleyemedim, bir şey vardı sana benziyordu. Ben T4 C13 koğuşundan Muhammed Yenigün. Benim için değerli ve kıymetli olan canım kanım aslan parçam İsa Mert Yenigün olmak üzere abi kardeş ve suç ortaklarım Fikret Dost, Ahmet Altunbaş, Batuhan Çinli, Muhammed Mustafa Savcı, Umut Tür, Agit Özkan, Mehmet İnan, Berkant Bulut, Ayhan Erez. Bütün adı geçen dostlarım, abi kardeşlerime selam olsun. Ben T4 C13 koğuşundan Enes İnci. Birlikte Kader Birliği yaptım. Başta dayılarım Cebrail Bülent Aslan, Kadir Hüseyin Bozkurt, Muhammed Yenigün, İsmail Kovyos, Onur Önder, Marco Hamza, Murat Azu Anaç, Ramazan Yıldırım, Sitili Apo, Vedat Ekin Özkan, Özhan Aydoğdu, Batuhan Özmen, Müslüm Doğanay, adı geçen abi dostlarıma selam olsun. İbrahim Erkal'dan Sevme şarkısı armağan olsun. Bir şarkı sonrası hemen kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaşacağım. Sonra kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönülden Gönüle.

Ballığı Kuyulu Nazımcan Pehlivan, aleykümselam Nazımcan kardeşim. Başta reis babam olmak üzere Erkan Pehlivan, Mustafa Efe, Ercan Kantin, Batuhan Çalıkuşu, mahalle çocuğu Murat Çağlayan. Kardeşlerim Gappo, Baran Bağcı, Doğukan Bulut, Manisalı Ömer Tan Çimentepe'li, Ramazan Çimende, Deniz Özer, Cennet Çeşme'nin baronu Ali Akın, Çaybaşı Enes Ceylan'a selam ederim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sevgi hak edene, saygı layık olana ve biat sadece Allah'adır. Nazımcan Pehlivan. Murat abi, ben bir nolu beyki koşulan Nazımcan Pehlivan. Başta reis babam Erkan Pehlivan olmak üzere Kadircan Görür, Yiğit Altın, Muzaffer Tatlı, Umut Fidan, Kemal Gültepe, Eski İzmirli'nin Samet Akbulut ve kardeşlerim Yunus Kara, Harun Ayar, Enis Özdemir ve değerli abileri Emir Özdemir, Samet Özdemir, Ömer Didişkan, Bayraklı'dan Berkant Baran, Mehmet Yıldırım, Azat Erol'a selam ederim. Geceye dostum Yiğit Altın'ın sözüyle bitirmek isterim. Tebessümler çelmesin aklınızı, biz dostumuzu da düşmanımızı da iyi biliriz. Nazımcan Pehlivan. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu beyki koğuştan Bayraklı Çay Mahalleli Berkant Baran. Aleykümselam Berkant kardeşim. Buradan abim Burakcan Baran ve Aslan kardeşim Boran Baran başta olmak üzere Arap Fırat Yılmaz, Kadircan Görür, Yiğit Altın, Muzaffer Tatlı, Yunus Kara, Samet Akbulut, Enis Özdemir, Nazımcan Pehlivan, Ömer Didişken, Mehmetcan Yıldırım koğuşumuzun hızlı meydancısı Murat Çağlayan'a selam ederim. Gece bir söz bırakıyorum. Özgürlüğü esas kılan uğruna özlediğim bedeldir. Tüm Bayraklı çocuklarına selam olsun.

Biz T1 B3 koğuşundan Ağday Taşkın Eleftoz ve Yasin Akçay, başta Aslan Yerim Keko, Fırat Öztaş Seren, Aslan Oğlum Küçük A, Arman Eleftoz, İki Gözüm Umut Eleftoz, Mahmut Arslan, Süleyman ve Azat Arslan, Sedat Bulut, Vahap Aksoy, Yıldızlı Muro, Pitbull, Mithat Uğur Savcı, Hüseyin Taşdelen, Mehmet Salman, Mevlüt Canbuldu, Fevzi Yıldırak, Yiğit Çankara'da, Polat Yalçın, Otu Zübeyir, Bilal Çetin, Ensari, Altun Işık, Serhat Aziz, Hikmet Çavbaş, Murat Akgün, tüm bu canlara baki selamlar olsun. Ağa Taşkın Eleftoz'un sözüyle bitirmek isterim. Her söylediğim bir söz özentilik yaratıyorsa ne mutlu bana. Biz T1 B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Keko Fırat Öztaşdelen, başta Şahçıyan Kurt, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Mevlüt Birlik, Remzi ve Cengiz Kıran, Fırat Gizgin, Engin Durmaz, Serdar Koyuncu, Doktor Zeki ve Kamuran Kaya, Kurtuluş Şakarlı, Furkan Çubukçu, Güney ve Yılmaz Sak, Palet İlker Gönen, Ufuk Soylu, Turan Avşar, Tansel Ülgü, Roşat Demir, Polat Güneş, Mustafa Aydın, Mert Eko Kahraman, Nurullah Öncü, Savaş Kaygısız, Veysel ve Çağdaş Yesmesler, tüm bu canlara baki selamlar olsun. Sayman ihanetleri unutulur, gün gelir yapılan ihanetlerin bedeli sorulur. Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Keko Fırat Öztaşdelen. Biz T1 B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Keko Fırat Öztaşdelen, Küçük A Arman Eleftoz olmak üzere Umut Eleftoz, Yeni Muhammed Koçit, Ahmet'in Arslanı, Harun Tarduş, Devran Yüksel, Remzi Akgün, Ayhan Eres, Haydarcan Karayit, Ferhat Turgay, Osman ve Sergen Temel, Muhammed Yılmaz, Azat Özışık, Cengiz San Öner, Özgür Güney, Reber Hacıoğlu, Şeyh Mustafa Bayram, Özdemir, Dünya Markası, Rifox, Gaffu Ahmet Bağcı, Birkan Polat, Onur Önder, Salih Yılmış, bugün çalan tüm Kürtçe şarkılar bu canlara armağan olsun. Küçük A Arman ve Umut Eleftoz ve Ahmet'in Arslanı Harun Tarduş'a kucak dolusu sevgilerimizle.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm Can Murat abim, ben Meremen B17'den Furkan Çubukçu. Aleykümselam Furkan kardeşim. Yanımda bulunan değerli ve kıymetli insanlar, başta Mazlum Sürer, Veysi Evin, Can dostum Yıldızlı Muro, Can yoldaşım Gaffo, Ahmet Bacı, Aslan dostlarım Berhan Atkın, Baran Atkın, İki Gözüm Taha Güney, Menemenli Buci, Gökhan Nazlı, Musa Gezer, Azat Karaca, Bucalı, Sado, Fırat Sivrim, Murat Yıldırım, Tuncay İnci, Aslan kardeşlerim Umut Korkmaz, Enes Teker, Barış Boral, değerli dayımız Yakup Aldemir ve Yıldızlı Mendu. Selamünaleyküm Murat abi, ben B17'den Furkan Çubukçu, C10'da bulunan benim için kıymetli ve o kadar da değerli başta Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Serhat Çelik, Reco Yıldırım, Aslan kardeşim, Alanso, Orhan İşmarcı, Ömer Patır, Murat Baba, Ali Efe Aydoğdu, Çakır Efe, Emin Süs ve ismini yazamadım. Tüm koğuşa selam olsun, gece bir söz bırakmak istiyorum. Çobanın kaval sesiyle yaylaya gittiğini sanan koyunlar er ya da geç mezbaya gittiğini anlayacaklar. Bu ismi geçen canlara Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı armağan olsun. Sizleri seven Furkan Çubukçu. Ben B17'den Furkan Çubukçu. Aynı kurumlarda olan, başta Torbalı Açık'ta bulunan canım kanım yoldaşım Porsipi, Velat Akyol, Fatih Özçakır, Yiğitcan Akgün, Hıdır Akgün, Mert Ceyhan, Aytaç Keseci, Taner Koçkeser, Recep Ömer Sönmez, Tamer Kaşıkçı, Badi Yaşar, Berkay Kardeş, Ağday Taşkın, Eretoz, Apo İlba, Utku Varşal, Bayraklılı Maviş, Eserli Burak, Devran Gör, Yiğitcan Karadan, Yasin Kurkutan, Mert Dikenova, Barış Doğan ve Esat Candan'a. Ben B17'den Furkan Çubukçu, Kürşat Çakan, Baran Bağcı, Erdem Doğar, Diyar Yurteli, Polat Özmen, Burak Kinci, Birkan Polat, gece bir söz, hayatın gerçekleriyle yaralanmak bir yalanla oyalanmaktan iyidir. İsmini yazdım ve yazamadım. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlerime, bazı istisnalar hariç hepsine selam olsun. Özgür günler yakın. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Hazan Karadeniz, dilemin çu armağan olsun. Sana da bin selam olsun. Murat abi sizleri seven Furkan Çubukçu. Aleyküm selam kardeşim benim. Selamünaleyküm Aslan Murat abi. Ben T2 B5 koğuşundan Kadir Yangın, namı der Bozok.

0: Aleyküm selam Kadir'im. Benim için T3B2'de bulunan canım kanım İsmail Yangın ve aynı koğuşta bulunan dostum Oktay Yapışık Ayca. T1'de bulunan canım kanım Yakup Aras Fırat Gezgin. T4'de bulunan eniştem Umut Tür. Menemen'de bulunan abim Kenan. Beyaztaş Kader 1'de yapmış oldum. Dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Cesim Ba Aslan abim. Çiko Gürkan, Şahin Kayguruz, Fatih Korkmaz, Şehmuz Kurtdayım, Numan Furkan, Önal, Ünal Çanak, Kenan Derici, Sezer Sayım, Yaşar Bürücüler, Emrah Çelik, Sedat Ergün, Doğan Ersözbir, Süleyman Akan, Uğur Erbaş, Erhan Biçer, son olarak Poça Açık'ta bulunan abim Mehmet Güldiken'e bin selam ederim. Senet Kaya dayımın dediği gibi kaldırıma taş olmayacak insanları başınıza taç yapmayın. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2B5 koğuştan Ümitcan Taşdemir. Benim için değerli olan abi kardeşlerim Yakup Kaya, Murat Kaya, Kadir Baytur, Rasim Aydilek, Sabri Demircan, Engin Avşar, Adem Sabırlı, Erkan Erben, Hazar Soydoğan, Sezgin Avinca, Tezcan Korkmaz, Barış Kurtuldu, Şehmus Akan, Baran Şimşek, Arif Taşdemir. Bu derdere Uygar Doğanay'dan Faydi Meçhul şarkısı çalarsanız sevinirim. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar. Önce şeref sonra hayat yamanlardan boştu. Ben T2B5 koçtan Süleyman Akan, canlara hitaben başta abim Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Uğur Akbaş, Fatih Korkmaz, Ünal Çanak, Şahin Kayguruz, Şehmuz Kurt, Çiko Gürkan, Bozom, Kadir Yangın, Doğan Ersözbir ve A20 koçlu olan abim Mafya Sedat Ulu, can kardeşlerim Mehmet Batuhan Şengöl, Numan Furkan, Önal Ataberk, Toksöz, Yaşar Bürücüler, T4A19'da yatan aslan kardeşim Şehmuz Akan, gözlerinden öperim. Karanlıkta gölgesi bile terk eder insanı. Karanlıkta bile dostunu terk etmeyecek abilerime, dostlarıma selamım olsun. Süleyman Akan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B5 koğuştan Fatih Korkmaz. Aleyküm selam Fatih kardeşim. Öncelikle hemen A12 koğuşunda bulunan abim Tezcan Korkmaz ve Kader Birliği yaptığı Hamza Dağ ve dostlarına başta olmak üzere Kader Birliği yaptım. Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Ünal Çanak, Süleyman, Akan Kadir, Yangın Namı Der, Bozo Kadir, Uğur Akbaş, Numan Furkan, Önal Sezer Sayım, Şehmuz Kurt, Şahin Kayguruz, Yaşar Bürücüler, bu derdere bin selam ederim. Yaşadığınız hayatın KDV'sini ömrünüz boyu harcasanız yine de tüketemezsiniz. Allah'a emanet. Murat abi Şemikler'den Fatih Korkmaz. Sağ ol Fatih kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B5 koğuştan Çiko Gürkan. Aleyküm selam Gürkan'ım. Benim için değerli olan canlara hitaben aynı koğuşta bulundum. Dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Cesim Bak, Kadir Yangın Namı Der, Bozo Kadir, Süleyman Akan, Şahin Kayguruz, Numan Furkan, Önal Uğur, Akbaş Kenan, Demir Emrah Çelik. Ayrıca T2B7 koğuşuna bulunan Kemal Acar abim, Azat Başak, Mahmut Aygün Namı Der, boksör. Kardeşim Şahçıyan Kurt, ayrıca T1'de bulunan dostum İbrahim Bayram, Oktay Özdemir ve son olarak Menemen'de bulunan Kenan Beyaztaş'a bin selam ederim. Saygı insana, sevgi ise kıymet bilene verilir. Bu sözde benden gece armağan olsun.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Öncelikle selamun aleyküm, ben T2B5 Koç'tan Sezer Sayım. Aleyküm selam Sezer kardeşim. Koç'taki arkadaşlarım Ümitcan Taşdemir, Şahin Kayguruz, Şehmuz Kurt, Uğur Akbaş, Fatih Korkmaz, Yaşar Bürücüler, Numan Furkan Özel, İrfan Terzi, Süleyman Hakkan, Erhan Biçer, Doğan Ersöz Bir, Çiko Gürkan, Cesim Bah, Sedat Ergün, Ünal Çanak ve T3B10 Koç'tan atan kan bağım olmasa da can bağım olan abim Ergün Erkuş'a bin selam ederim. Bu derli canlara Müslüm Gürses'ten Ne Yazar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B5 Koç'tan Numan Furkan Önal. Aleyküm selam Numan kardeşim. Başta koşumuzda bulunan abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Ünal Çanak, Fatih Korkmaz, Uğur Akbaş, Kadir Yangın, Bozo, Çiko Gürkan, Şahin Kayguru, Süleyman Akan, Yaşar Bürücüler, Sezer Sayın, başka koçlarda ve kurumlarda bulunan canlarım Zeydan Dal, Osman Yiğit, Kenan Demir, Muhammed Kerem Yavuz ve tüm Aliye çocuklarına selam olsun. Bizim savaşımız bittiği zaman değil, vazgeçtiğimiz zaman kaybedelim. Onurumuzla yaşar, şerefimizle ölürüz. Aliye'den Furkan Önal. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2

B5 Koğuş'tan Şahin Kayguruz. Aleykümselam Şahin kardeşim. Öncelikle Koğuş'taki arkadaşlarım Ümitcan Taşdemir, Şehmuz Kurt, Cesim Bahçı, Ko Gürkan, Yaşar Bürücüler, Fatih Korkmaz, Uğur Akbaş, Süleyman Akan, Numan Furkan, Önal Sezer, Sayım Ünal Çanak, Kadir Yangın, Bozo. T2C6 Koğuş'taki Hasan ve Haydar Aluke kardeşlere selam eder. T2A5 Koğuş'taki dostum Onur'un gözlerinden öpüyorum ve Menemen'de yatmakta olan vefakar dostum Kenan, Beyaztaş Raşit, Büyüksu, Ferhat Şimşek'e selam eder. İjan ve Muti'den bir şarkı çalarsan sevinirim Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16'dan Mert Şen Seçer. Aleykümselam Mert kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta bulunduğum abi kardeş dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Aslan abim Türk Gencay ve iki gözüm Erzurumlu Halil Nar. Derli abim Gürçeşmeli Mustafa Çakır, Ferhat Akgül, Selçuk Polat, Emrah Timur dostlarım İsmail Can Kırma, Roşat Demir, Uğur Savcı, Bornovalı Dedos Sezgin, Orçun, Metin, Barış Korkmaz ve Emre Yıldırım. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan abim Kerim Genç kardeşim Emre Berber ve Mehmet Hamamcı'ya selam ederim. Gece bir söz bırakmak isterim. Hayatın zorluklarıyla mücadele edemeyen güzelliklerine varamaz Mert Şen Seçer. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1C16'dan İsmail Can Kırım'a radyonuz aracılığıyla selam göndermek istiyorum. Aynı ortamı paylaştım. Abilerim Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Murat Çampak, Ferhat Akgül, Uğur Savcı, Şiar Yağız, Emi Emrah Timur. Akabinde dostlarım Mert Sen Seçer, Roşat Demir, Orçun, Metin Bornavalı, Sezgin yani Dedo Emre Yıldırım. Ayrıca kurumda bulunan abim Samet Özdemir ve kardeşlerime, abim Kürşat Yıldız'a, dostum Bulut Yıldız, Mehmet Akan ve Ahmet Gayret abime selam ederim. Ve kadın kapalı da bulunan Murat Çampak'ın derdisi Mizgin Aylak yengeme de selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16 Koğuş'tan Emrah Timur. Aleykümselam Emrah kardeşim. Başta canım kanım öz abim Coşkun Timur yani Coş Baba, aynı ortamı paylaştım. Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Murat Canpak, Roşat Demir, İsmail Can Kırma, Mert Sen Seçer, Sezgin Yardımcı yani Bornovalı Dedo, Uğur Savcı, Rus Çiko, bu derlere selam ederim. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Murat abi bu derlere Uygar Doğanay'dan Gizli Sevdam çalarsan sevinirim. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Gecen güzel olsun. Sağ ol Emrah kardeşim hepimize. Selamünaleyküm Murat abi, iyi yayınlar. Ben bir nolu C16'dan Sezgin Yardımcı yani Bornavalı Dedo. Aleykümselam Sezgin kardeşim. Öncelikle mahalle çocuklarıma Vedat Duman, Emrah Duman, Doğan Duman ve aynı ortamı paylaştım. Başta değerli abim Türk Gencay olmak üzere Erzurumlu Halil Nar, Gürçeşmeli Mustafa Çakır, Murat Çampak, Şiar Yaz, Selçuk Polat, Emrah Timur, Rus Çiko ve dostlarım Roşat Demir, Mert Şen Seçer, İsmail Çan Kırma ve yakışıklı kardeşim Orçun Metin'e bin selam ederim. Son olarak geceye bir söz. Mutlu son yoktur, mutlu anlar vardır. Bazı insanlar bunları çoğaltmak için savaşırlar. İyi yayınlar Murat abim. Sevgilerimle Bornavalı Dedo. Ayrıca öz abim Emrah Yardımcı'ya da selamlar olsun. Sağ olasın Sezgin kardeşim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C16 Koğuş'una yatmakta olan Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi'nden Ferhat Akgül, başta abilerim Mehmet Akgül ve Korkut Akgül olmak üzere kardeşlerim Tarık İç Yılmaz, Muhammed Sayın, değerli dostlarım Gencay Demir, Erzurumlu Halil Nar, Emrah Timur, Mustafa Çakır, Vedat Duman, Serkan Şahin, İsmail Can Kırman, Mert Sen Şen Seçer, Selçuk Polat, Roşat Demir, Şiar Yaz, Uğur Savcı, Sezgin Yardımcı ve kardeşim Murat Çampak, değerlisi yengemiz Mizgin Ayla'da bin selam ederim.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC 10 Bornovalılar Koğuş'tan Bornovalı Alican Coşkun. Aliço aleyküm selam Alican kardeşim. Koğuşumuzda yatmakta oldum. Can dostum Volkan Ural, Mehmet Güler akabinde Yusuf Keskin, Yunus Akçakoca, Şerefcan Avcı, Baran Özçağlayan, Umutcan Akbaba, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon kardeşlerime selam ederim. Değerli abimiz canımız Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Sebeplerimizi bilmiyorsan seçimlerimizi yargılama. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornovalılar Koğuşu'ndan T2C10'dan Bornovalı Volkan Ural. Aleykümselam Volkan kardeşim. Koğuşumuzda yatmakta olduğum can dostum Alican Coşkun, Mehmet Göler akabinde Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Baran Özçağlayan, Umutcan Akbaba, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon kardeşlerime selam ederim. Değerli abimiz canımız Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperim. Ahmet Kaya'dan Oy Benim Canım şarkısı tüm hapishaneye gelsin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C10 Bornovalılar Koğuşu'ndan Bornovalı Yusuf Keskin. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Koğuşumuzun huzurunu sağlayan can abilerim Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural akabinde dostlarım Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Baran Özçağlayan, Umutcan Akbaba, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon dostlarıma selam ederim. Değerli abimiz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Can abim Alican Coşkun der ki sebeplerimizi bilmiyorsanız seçimlerimizi yargılamayın. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C10 Bornovalılar Koğuş'tan Baran Özçağlayan. Aleykümselam Baran kardeşim. Koğuşumuzun adaletinin hakkını veren değerli abilerim Alican Coşkun ve Volkan Ural, can abim Mehmet Güler akabinde dostlarım Yusuf Keskin, Yunus Akçakoca, Muhammed Yıldırım, Şerefcan Avcı, Mersin Pınarlı, Umutcan Akbaba, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon'a selam eder. Değerli abimiz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Ahmet Kaya'dan Nereden Bileceksiniz şarkısı Bornovalılar Koğuşu'na ve abilerime Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat dayıcım, ben yeni Yusuf Keskin. Sağ olasın, aleykümselam Yusuf'um. Senin aracının abilerime ve dostlarıma selam göndermek istiyorum. Aynı ve ayrı kurumlarda olan değerli abim Engin Avşar, Mert Eko Kahraman, Mustafa Küreş, Hasan Deniz Daykolu, Engin Kaya yani Parlak, dostum Mur Hocam Peker ve değerli can abilerim Serdar Özcan ve Alican Coşkun'a selam ederim. Eko Kahraman abim der ki gaddar olmayan lider olamaz, zaafı olmayan saltanat kuramaz. Halit Bilgiç'ten Bu Canlara Bizi Kırmaz şarkısı armağan.

Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A13'ten Civan Onurtaş. Aleykümselam Civan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan, Namıder Mute, Ali İmran Korkmaz, Birtan Esen. Koğuşumuzun dayısı Ferhat Kırdı, Barışcan Kartalmış, Barış Ercan, Mert Öztaş, Mecit Dikici, Abdullah Taşlan, Sercan Bülbül, Şiar Alp, Aykut Bolat, Emin Rutbil, Serkan Yıldız, Sekin Ekrem Bülbül, Avni Sercan Şan, Ömer Elmas Taş, aynı kurumda ve diğer kurumda bulunan Kaan Yıldız, Mert Esen'e, bu saydığım bütün değerlere selam olsun. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Benden bu değerlere şehre benzin döker yakarım. Şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T3A13'ten Civan Onurdaş. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan, Namıder Muti, Ali İmran Korkmaz, bir tane sen. Koğuşumuzun dayısı Ferhat Kırdı, Barışcan Kartalmış, Barış Ercan, Mert Öztaş, Mert Dikici, Mecit Dikici, Abdullah Taştan, Sercan Bülbül, Şiar Alp, Aykut Bolat, Emin Rutbi, Serkan Yıldız, Sekin Ekrem Bülbül, Avni Sercan Şan, Ömer Elmastaş, aynı kurumda diğer kurumda bulunan Kaan Yıldız ve Mert Esen'e saydım bütün bu değerlere selam olsun. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl, T1A20 Koğuş'tan Batuhan Üçdemir. Aleykümselam Batuhan kardeşim, sağ olasın. Başta Necati Gülen olmak üzere aynı Koğuş'ta kadar birliği yaptım. Dostlarım ve abilerim Göksel Yağcı Çamdibili, Emrah Gürbüz Çamdibili, Yasin Açık, Burak ve Yusuf Ceylan kardeşler, Şehmus Kaymaz, Gurur Sönmez, Gökhan Kara Aslan yani Maviş, Hasan Kaya, Batın Kurt, Barış Turan, bu canlara selamlarım bakidir. Batuhan Üçdemir der ki, özgür yarınlarda görüşmek dileyle ya azadi yanmırın. Batuhan Üçdemir. Murat abi, ben T1A20 Koğuş'tan Batuhan Üçdemir. Burada aynı kampüs ve farklı hapishanelerde yatmakta olan canlılara hitaben, başta Emir Kızılkay olmak üzere Raşit Atan, Emirhan Yula, Umut Fidan, Emirhan Akdeniz, Banan Akdeniz, Apo Duman, Umutcan Çoban, Azat Kızılkaya, Muhammed Taşdemir, Ayhan Eres, Baran Aslan. Bu derlere selamlarım bakidir, özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Gece bir söz, hayat hep bir satranç gibiydi. Ben bir hamle yaptım, bütün piyonlar kendini şah zannetti. Murat abi, sana da selam olsun. Yan mırın, yan azadi Batuhan Üçdemir. Aleyküm selam Batuhan kardeşim, sağ olasın. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B3 Koğuş'tan Muhammed Saçlı. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Öncelikle Koğuş'ta benden abilerini esirgemeyen Mithat Belgin, Namıder Pitbull olmak üzere Baran Güven, Neziran adı belli, Baran Ardacan, Kılıç, İsmet Güleç, Samet Diken, Mustafa Akın, Hakan Kırım ve başka kurumlarda olan abi dostlarım Batuhan Akkaya, Arda Enes Köse, Enes Saçlı'ya selam ederim. Abim Pitbull der ki, onların geceleri güzeldi. Hain dört duvar üzerlerine bizim gecelerimizi görseler dört duvar üzerlerine yıkılır. Murat abi, ben T3B8 Koğuş'tan Mithat Belgin. Aleykümselam sağ olası Mithat kardeşim. Yani Namıder Pitbull. Benim için değerli olan kan bağı değil, gönül bağı olan abi kardeşlerim Volkan Gebe, Oğulcan Yıldırım, Arman Eleftos, Barış Kazan, Yusuf Kemerkaya, Azat Başak, Serdar Koyuncu, diğer kardeş Tamer Ayaydın, Serdar

Can. Son olarak Can dayım Taşkın Eleftoz'a selam ederim. Pitbull Mithat der ki sormayın bize dünyanın güzelliklerini. Biz tüm güzellikleri fırtınalı yağan yağmurda gördük. Murat abi ben T3B8 koğuştan Mithat Belgin yani namı der. Pitbull öncelikle benimle birlikte kader birliği yapan kardeşlerim Hakan Kırımlı, Mustafa Akın, Baran Güven, Muhammed Saçlı, Samet Diken, Nezirhan adı belli. Özkan Yılmaz, Olcan, Göktaş Baran, Ardacan Kılıç, Yusuf Kasım ve Candan Öte yenim İsmet Gülüç'e selam ederim. Pitbull Mithat der ki biz fırtınada büyümüş insanlarız. Bu rüzgarlar bizi sarsmaz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C7'den Gültepe'li Cavit Sevinç. Aleykümselam Cavit kardeşim. Benim için değerli olan derman alınca Halil İdam olmak üzere. T3B17 yatmakta olan Aslan kardeşim Polat Gezgiş ve değerli abilerim Ayhan Kılıç ve Ömer Şen. Acı Ekrem, Birlik Çınar, Birlik Halil, Karagöz'e selamlarım bakidir. Gece söz, zindanlar, soğuk zincirler, yaş belki biraz üşürüz. Özgür günlerde görüşmek üzere. Azar bülbül ne sayarsan say. Tüm abi kardeşlerime armağan olsun. Murat abi ben T3C7'den Gültepe'li Cavit Sevinç. Koğuşumda kader birliği yaptım. Derman alınca Halil İdem, Hikmet Öğren, Berkan Şavlı, Koray Koldaş, Umut Mustafa Bor, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, İbrahim Acar, Taylan Ozan denli. Farklı kurumlarda yatmakta olan kardeşim Berkay alınca T1'de yatmakta olan Halil Karagöz'e selamlarım bakidir. Herkeste bir maske takma hevesi var. Kimsenin kendi olmaya cesareti kalmamış. Uğur Karakuş'tan yaşandı ve bitti cambaza armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4 nolu B16 koğuşundan yoldaş Cancan. Aleykümselam yoldaş kardeşim. Beraber kader birliği yaptığımız değerli abilerin başta olmak üzere Serdar Sönmez, Mehmet Tutkun, Selim Turgay, Uğurcan Yılmaz, Levent Torun, dost ve kardeşlerim Şahin Sincar, Tarkan Polat, Hüseyin Turgay, Emirhan Cambaz ve ismini tek tek sayamadım tüm abi kardeşlerime selam olsun. Kendine yaslanın dik yürür. Doğru duvar yıkılmaz yoldaş Cancan. Murat abi ben 4 nolu B16 koşulan yoldaş Cancan. Kıymetli ve değerli abilerim Engin, Avşar, Ferhat Arslan, Mafya, Sedat, Yunus Tutkun, Ferhat Taş ismini sayamadım abi kardeşlere selam olsun. Ben hemen de yatmakta olan can dostum Berk Ak yani namı der Piri. Dostuma da buradan selam olsun gece bir söz bırakmak istiyorum. Servetini kaybeden tek bir şeyini, onurunu kaybeden tek çok şeyini, cesaretini kaybeden her şeyini kaybetmiştir yoldaş Cancan. Selamünaleyküm, aleykümselam, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Yine içimizi hüzün sarmış, düşüncelere dalmış olsak da Allah'tan umudumuzu hiçbir zaman kesmedik. Her şey nasip, her nasip vaktine esirdir. Güzel günlerimizin olacağına inancımız tam. Şakran T2'de yatan can eşim Sezer Sayım. Seni çok seviyorum, bunu unutma. Müslüm Gürses'ten vazgeçmem şarkısı sana gelsin. Güzel günler bizi bekler bir tanem. Allah'a emanetimsin. Selamünaleyküm Murat abi. Biz C14'ten Dersimli, Hülya Bayraklı, Hatice Buse Yılmaz ve Güler Demirkıran. Aleykümselam kardeşlerim. Murat abi teklilerde olan Hüsniye Dağ, Melek ve Müzeyyen Sönmez radyo başına. Sizi unutmadım. Biraz sıkıntılarım var. Sizi çok özledim ve çok seviyorum. Kezban, Ecerel, Dilek, Özer, Bergamalı, Hasret, Ramo, Temel, Dilara, Öner, Zeynep Uçan, Neşe Kalkan'ın derdisi Ferit Saçlı'ya selam olsun. Dersimli Hülya Bayraklı olarak geceye bir söz bırakmak istiyorum. Sana son sözüm yaşattığını yaşamadan ölme. Murat abim bizim için Azar Bülbül'den Canım Yanıyor şarkısını çalar mısın? Sana da selam olsun güzel insan. Aleyküm selam kardeşim benim. Sağ ol Hülya kardeşim. Biz C14 koşulan Hatice Buse Yılmaz ve Dersimli Hülya Bayraklı. Soframızı paylaştığımız dostlarım Güler Demirkıran, Arife Gökçe Gür, Nehir Otoker, Damla Öztütüncü, can dostlarım Bilgin Özgören, Gamze Çakır, Gamze Acar, Esen Çalışkan, Rabia Efe Türk, Funda Kıyı veya Rabia Bayraklı, Pelin Dursun, Nazarım Poyraz Sılası gece bir söz bırakmak istiyorum. Hatice Buse Yılmaz olarak kaybettiklerimin arasında içini en çok acıtan ben olacağım. Murat abi bizim için lütfen hüzünden bir yalan mı say şarkısını çalarsan sevinirim. Yarım kalmış kim varsa hepsine selam olsun. Murat abi yayınlar. Şakran T1'de yatmakta olan oğlum Cezo Sedat Çalışkan radyo başına. Oğlum seni çok özledim, seni çok seviyoruz. Kardeşlerin de seni çok seviyor, çok özlediler. Her gün namaz kılıp sana dua ediyorlar. Allah'ım onların ve benim dualarımı kabul eylesin. Sen benim kırmızı çizgimsin. Kendine iyi bak, koğuş arkadaşlarına da selam olsun. Allah'a emanet olun. Murat abi oğluma benden Uygar Doğanay'dan Hasret şarkısı armağan eder misin? Sana da kolay gelsin abim, sağ ol kardeşim benim. Murat abi şakran kadın kapalı B1'de yatmakta olan canım arkadaşlarım radyo başına.
Mesude Çoplu oğlu Safiye Kara Kaplan, Ebru Özuyanık, Nazar Sade, Aycan Kabay.

Saliye Ecelioğlu, Ece Taylan, Semra Erol, B1 Koşuna herkese selam olsun. İbrahim Tatlıses'ten Hasret Kaldığım şarkısını armağan eder misin? Ben Çavuş, sana da kolay gelsin abi. Sağ ol kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3 C5 Koşuna yatmakta olan İbo Sil. Aleyküm selam İbrahim kardeşim. Öncelikle abi kardeşlerim Harun Aydemir, Kaleli, Emirhan Acar, Eyüphan Bozkurt, Aksel, Varol, Emirhan, Ceylan, İbo Sayar, farklı kurumlarda yatmakta olan Ahmet Sil, Serhat Avşar, Burak Nazik, amcam Serhat Sil, Baran Kayalar, Yunus Kara, Yavuz Kırk kişiye selam olsun. Gece bir sözle noktalamak istiyorum. Onlar önce kendilerini hassas teraziyle tartsın, sonra baksınlar bakalım bizi kantar tartabiliyor mu? T3 C5 koğuşuna yatmakta olan abim İvos ile abicim bugün yeni evimizdeyiz. Her şey güzel olsa da bir yanımız eksik. Kalbimiz biraz hüzünlü çünkü bu evde senin yerin boş ama biliyoruz ki en güzel günlerimize çok az kaldı. O günleri büyük bir özlem ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Seni çok seviyoruz abican. Dualarımız da kalbimiz de her zaman seninle. T1B16'da bulunan İsa Yıldızhan, hayatım, can eşim, sana kavuşacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Şartlar ne olursa olsun her zaman arkanda, yanı başındayım. Çocukların seni çok seviyor, ben ise sana aşığım, bunu unutma. Tefo'dan Bu Aşk Bulunmaz şarkısı sana gelsin. Aslan kocam, Allah'a emanet ol. Ben T4A11 koşunan Emre Dursun, yani Mino. Benim için değerli canlar başta kral abim Yeşil Ovalı Şenol. Başkut akabinde Burhanettin Kansız, yani Cino abim Muhammed Talha Kılıç. Cengo abim Emirhan Pekince abim. Recep Ömer Sönmez abilerim, dostlarım Can Polat Tarlabelen. Hasan Can Çevik, Efe Zeyrek, Şevket Büyüksoy, Ali Akıncı, Mert Yürek, bu canlara selam olsun. Son olarak gece Şenol Başkut abimle bir söz bırakmak istiyorum. Biz bu hayatta üç şeyi sevmeyiz: yalan, dolan, seviyormuş gibi yapanları. Yapmayın Mino. Mahmut Tunç, Batmanlı Engin Durmaz, Mafya Sedat, Emrah Doğan, Ramazan Çıtırgı, Emre Gürkan, Emirhan Özışık, Şeyh Muzdayan, Ferhat Ercan, Fafi, Salih Dursun, Mişko Serhat Sayan, Fikret Dost, Serhat Yıldız, Minih Evren, Can abim Şenol Başkut ile söz bırakmak istiyorum. Bizim mevziden attığımız her mermi düşmanadır. Eğer dosta değdiyse bizde yanlış olmaz. Dost yanlış mevkidedir. Sevgilerle Mino. Buca F tipinde kalan canım babam Kanivar Çelik, seni çok seviyorum. Ahmet Kaya'dan şiire gazete şarkısı babama gelsin. Kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol. Hep kalbimdesin kızın Arya. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen A5 koşulan Resul Pervane. Burada kadar birliği yaptım can dostlarım. Oğuzhan Orhan, Limon Tepeli, Ozi, Sait Deniz, Gedizli, Mami, Varlı, Mardinli, İbrahim, Barış, Ali Yalçın, Ece, Sergen Davutlar, Vahit Dağlı, Alican Kinay, Engin Çağlar, Zekeriya Aydın, Emir, Başaran Durmuş Akgün, Hüseyin Dağdelen, Furkan Karsı, Alişan Kemal Uluç, Mustafa Çağrı, Savaş ve Şakran. 4 nolda yatmakta olan Ergün Pervane Serdar Ateş'e selam olsun. Özgürlük yakındır. Karanlığın bir aydınlığı vardır. Ahmet Kaya'dan Zindanlarda Taşa Taşa armağan ediyorum. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen A5 koğuştan Oğuzhan Orhan. Namı der Limon Tepeli Ozi. Burada kader birliği yaptım can dostlarım ve yoldaşlarım. Mami, Varlı, Sait Deniz, Resul Pervane, İbrahim Barış ve Ali Yalçın. Akabinde Menemen B1'de bulunan Mehmet Eriş ve Fırat Aydın'a selam olsun. Bu değerli canlara Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısını armağan ediyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Ayağı taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın. İyi yayınlar can parçam, gözümün nuru Beyzam Beyza Özkan. Anneciğim bugün dedenlerle beraberdik, biliyorsun seni özlemişlerdi, iyi oldu şimdi beraber oturuyoruz kafede. Çok selamları var güzel kızım benim, öpüyoruz seni. Murat abim ben Beyza Özkan, iyisindir inşallah, sağ ol Beyza kardeşim, Allah razı olsun, hep beraber iyi olalım. Bizi tanıyan bir, tanımayan bin pişman, o şansı herkese vermiyoruz. Dosta düşmana selam olsun. Canlarım Damla Çakmak, Yersu Gökçet olsun, Bilgenur Kavas. Bizim için Ali Kınık'tan Kurtlar Sofrası çalarsan sevinirim. Abim kolay gelsin, sağ ol kardeşlerim. Murat abim ben Tommy Şakran T2 C7 koğuşuna yatan sevdiğim Hayrettin Çiçek'e sevgiler selamlar. Ömrüm sevdiğim, yine ertelendi kavuşmamız ama az kaldı ömrüm, dayan biraz daha dayan sevdiğim. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet ediyorum seni bir tanem. Murat abi ben T2 C7 koğuşundan Ali Der, Şakran Kadın Kapalı B10 koğuşundan Mine Doğan radyo başına. Öyle içten ki yüreğimdeki yerin, çıkarı yok çıkası yok çıkarasım yok.

Selamünaleyküm Murat abi. Şakran T3A12'de bulunan güzel gözlüm Balçovalı Fatih Akta, benim evim sensin. Sırtımı dayadım en güvenli dağsın. Yoldaşımsın, ailemsin. Şahsi hayatımın en güzel mucizesisin. Rabbim kalbini kalbimden, ellerini ellerimden, gözlerini gözlerimden, gölgeni üzerimden eksik etmesin. Seni çok seven kadının her koşulda yanında Eyüphan. Sen olmayınca armağan olsun paşama. Aleyküm selam kız kardeşim. Şakran T3A12'de bulunan bir tanecik sevdiğim Balçovalı Fatih Akta. Hasretinle geçen her günün hesabını sana kavuştuğum gün bir gülüşle vereceğim. Bir bilsen gönül bahçemde sana hayran ne çiçekler var. Bugün değilse bile elbet bir gün aslanım benim. Serkan Rençber, iki gözüm armağanımdır canım ciğerime. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1-14'ten İbrahim Taşıyan. Dostlarım Çamdibili, Sarı Oğuz, Celal Eken yani Celomen, Balıkçı Uğur Çakır, Ogün Özdemir, Fırat Çenek, Veli Çenek, Mahmut Tütüncü, Yılmaz Güney, Sak Baran, Yıldız, Mert Eko, Kahraman Osman, Karakalpak, Berhan Teliman, Arda Doğan, Keko Fırat, Öztaş Delen, Orhan, Uğur Özcan, Arap Aslan Engin, Avşar Serkan, Yılmaz ve kadın kapalıda bulunan canım kardeşim Ali Arap Aslan'ın derdesi Deniz Yeşildağ ve İshak Azar abime selamlar. Ben T1-14'ten Ali Arap Aslan, dostlarım, kardeşlerim, başta kıymetli dostum İbrahim Taşan, vefakarım Celal Eken yani Celomen, Uğur Çakır, Ogün Özdemir, Yılmaz Güneysak, Mert Eko, Kahraman, Baran Yıldız, Osman, Karakalpak, Çamdibili, Sarı Oğuz, Fırat, Veli Çelenk, Keko Fırat, Yasin Akçay, Ağdayım Taşkın, Eletos, Can Parçalarım, Özcan Arap Aslan, Engin Afşar, Afşar ailesi, kadın kapalıda olan ömrüm Deniz Yeşildağ, seni çok seviyor ve özlüyorum. Ömrüme bir söz, sabır en acı otun tek tatlı meyvesidir. İsmini saydım herkese. Selamlar, ben Ali Arap Aslan Şoreş. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben iki oğlu A17 koşulan Hüseyin Zengin, sarayın asaletini sağlayan aslan abim Serhat Avşar, Mustafa Gür, Furkan Kaçar, Kader Birliği yaptım aslan kardeşim Melih Çampak, Bitlisli Barış, Baykar Selim, Akarçay, Muhammed Ali Gök, Uğurcan Altun, Kadir Bozkurt, Özkan Dayı, Furkan, Şerif Acar, Emrecan Sürücü, D8'de yatan Hakim Bal, D16'da yatan Burak Nazik, B18'de yatan Ömer Kaçmaz'a selam olsun. Güneş çıktığında gölgesine saklandıkları ağaçları, karanlık çöktüğünde unutur insanlar. Bitlisli Hüseyin Zengin. Ben ikinoğlu A17 koğuştan Melihcan Pak. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan Ferhat Avşar, Mustafa Gür, Çavuş Furkan, Kaçar Erkan Ünden, Barış Bayrak, Muhammed Ali Gür, Uğurcan Altun, Furkan Acar, Selim Akarçay, Hüseyin Zengin, Burak Şimşek, Onur Andiş, Abdullah Bingöl, birinoğlu yatmakta olan Murat Çampak, Ali Endek, Osman Tenay, ikinoğlu Sergen Yapıcı, Reşit Erdem, Mehmet Candan, üçnoldan Sertaç Arıkanlı'ya ve tüm altında çocuklarına selam olsun. Geceye güzel bir söz bırakmak istiyorum. İnsan bir kötü gününde yanında olanı, bir de kötü gününde onu satanı asla unutmazmış. Ben ikinoğlu A17 koğuşlan Melih Çampak. Öncelikle farklı kurumla yatmakta olan yoluna baş koydum abilerin abisi Cem Toycan'a selam olsun. Rüzgar ne kadar sert eserse esin, kayadan götüreceği tek şey tozdur. Aslan abim, özgür günlerde görüşmek dileğimle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5 yani Brateler koğuşuna atmakta olan Aksel Varol. Aleykümselam Aksel kardeşim. Öncelikle aslanlayım Erhan Tan yani ET. Kanından olmasa da candan olan kader birliği yaptığım abi kardeşlerim Oven Yılmaz, Eren Kastalmış, Harun Aydemir, Eyüphan Bozkurt, DJ İbosil, Atakan Kahraman, Suat Akbalık, Selçuk Karabalık, Yusuf Yakaç, Burak Polat, İbocan Sayar, Emirhan Ceylan, DJ Merçulhe'ye selam olsun. Geceye aslandayım Erhan Tan yani ET'nin sözüyle noktalamak istiyorum. Asil olan asil yaşar. Şakran T3C5 koğuşundan bulunan eşim Aksel Varol radyo başına. Aşkım Çeşme'ye Büşra ablalar geldi. Buradan birlikte İzmir'e geçeceğiz. Herkes var da işte bir sen eksiksin. İnşallah tez zamanda kavuşalım. Herkesin çok selamı var. Allah'a emanet ol, seni çok seviyoruz. Şakran T3C5 koğuşundan bulunan eşim Aksel Varol radyo başına. Canım dün söylediklerime pişman oldum. Canını sıkma, ben senin yanındayım. Sadece tedirgin olduğum şeyler var. Sen daha iyi biliyorsun zaten onları. Halledersek önümüzde engel kalmaz. Birbirimize destek oldukça kimin ne dediği önemsiz, boş ver. Biz birbirimize yeteriz. Ben belki o olayı yanlış anlamışımdır. Düşünüp durduğunu biliyorum. Canını sıkma. Sen bir gel, her gün evde ıspanaklı börek pişecek. Seni sabırla özlemle bekliyorum. Sana çokça aşığım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5 yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Gediz'de Eyüp Bozkurt. Aleykümselam Eyüp kardeşim. Başka kurumlarda yatmakta olan aslan dostlarım, abilerim, kardeşlerim, namı der Alman Firo

Berat Keskin, Çamlı Kuleli, Reco Yıldırım, Baran Kaçmaz, Azat Kaçmaz, Sinan Akdemir, Altındağ'dan Mami Yıldırım, Muhammed Altındağ, Adar Demir, Rahatsız Baran Altındağ, Doğukan Akdemir, Yol Yemez, Kadir Demir, Emir Dura, selam olsun. Geceyi bir sözle noktalamak istiyorum. İnsan kaderinden kaçamaz. Zindan soğuk, zincir yaş, belki üşürüz, özgür günlerde görüşürüz. Murat abi, ben Şakran T3C5 yani Brat Heller koğuşunda yatmakta olan Eyüp Bozkurt, öncelikle dayım Erhan Tan ve Kader Birliği yaptım abi, kardeşlerim Aksel Varol, İbo Sil, Harun Aydemir, Selçuk Karabalık, Ferit Adalı, Emirhan Ceylan, Aliço Oluçamlı, İbocan Ser, Suat Akbalık, Atakan Kahraman, Arda Kuva oğluna selam olsun. Geceyi bir sözle noktalamak istiyorum. Tutukluk yapmayan tek şey cesarettir. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3C3 koğuşundan Tamer Ayaydın, Kader Birliği yaptım. Can dostlarım ve arkadaşlarıma hitaben Görkem Can, Öztoker, Cevdet Güngör, Adem Sabırlı, Doğan Özdemir, Hakan Keser, Şehmus Sürer, Ahmet Balcı, Enes Agirman, Hamuke, Sait Meriç, Sabri Demircan, Kadir Demir, Tevfik Aydan ve ismini saymadım tüm abi kardeşlerime selam olsun. Ben T3C3 koğuşundan Tamer Ayaydım. Benim için değerli olan dostlarım Özhan Özgün, Barış Koçer, Hakan Kırımlı, Ferdi Bingöl, Mithat Belgin, Nazif Gök, Eyüp Çiçek, Murat Çiçek, B8 koğuşuna ayrıca ismini sayamadım tüm Gediz Yukarı Mahalle çocuklarına sıradaki şarkılar armağan olsun. Murat abim, Şakran T3C3 koğuşuna atan canım eşim Tamer Ayaydın. Bugün seni öyle gördüm, yine kavuşamadık, olmadı ama her gecenin bir sabahı, her kışın bir baharı vardır. Bu erteleme seni yıldırmasın. Sabrın en güzel mükafatı özgürlüktür. Sevginle ve sabrınla ömrümün sonuna kadar bekleyeceğim. Seni çok seviyorum. Bu günler de geçecek Allah'ın izniyle. Rabbime emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi. T2B16 koğuşundan Samet Kırk Dişlioğlu. Aleykümselam Samet kardeş. Namıder Ciyo. Koğuşumuzun adaletini sağlayan abim ve dayım Namıder, Zalim, Firo, Fırat Padak, Yaşar Akgöse Aslan gibi dost bildiklerim. Dibek başından Uğur'da Namıder, Linon. Yeni Çamlık'tan Emre Dağ Koçak, Yekta Çakar, Veysel Tunç, Aslan dayıdanım Üzeyir Çoru, Aslan Keser ve tüm T2'de yatan herkese. Not olarak dalından düşen yaprak rüzgarın oyuncağı olur. Ahmet Kaya'dan Dardayım şarkısı benden bu canlara armağan olsun. Murat abim, mesajım T2B16 koğuşuna yatan sevgilim Samet Kırk Dişçioğlu'na. Aslanım, zor günler geçer gider, geriye sadece verdiğimiz mücadele kalır. Ben burada seni bekliyorum. Azer Birbir'den Caney şarkısı benden sana. Beklenensin aslanım, elbet bir gün seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C12 koğuşundan Çağla Çakır. Aleykümselam Çağlar kardeşim. Abilerim ve dostlarım olmak üzere Can Barış Çakır, Muhittin Çalışkan, Mahmut Şeran, Yavuz Çelik Cüce, Mahmut Çiftçi, İsmail Demirkoç, Ahmet Aydın Namıder, Fıçı Ercan, Ekim Portakal kardeşler, İstanbullu İsa Enes Yüzkaya, Bulut Över, Çimen Tepeli Yiğit, Emir Kırmızı, Gökhan Soğukkuyu, Emre Ördek, Yaşar Ördek, Cengiz Özdemir, Coşkun Demirkol, Şeytan Serdal ve Kadın Kapalı'da bulunan Pınar Cuhalı, ismi geçen abi dostlara selam olsun. Sizleri seven Muti Çakır ve selam. Ben B8'den Tülay Yatmaz, Burcu Gepsen, Birsen Yatmaz, Ramo Temel, Zeynep Uçan, Sözler Tenhan, Bergamalı Hasret, biz buraya girdik diye öldük sanmayın. Elbet bir gün bu dört duvardan çıkacağız. Allah büyük. Ben eskiye dönersem siz deliye dönersiniz. O güneş benim için de doğacak. Kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşacağım. Bir şarkı sonrası takriben bir 15 dakika. Çünkü çok geçe bırakmak istemiyoruz kayıt mesajlarımızı. Hemen şöyle. Evet, bir miktarını paylaşayım. Geri kalan da inşallah ilerleyen saat içerisinde paylaşacağım kardeşlerimin kayıt mesajlarını.

0: Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, aleyküm selam İsa Can kardeşim. Birin oğlu A19 koordinatan Aslan abim Yusuf Can Biler ve onun kader birliği yaptı. Abileri, kardeşleri, dostları başta amcamız. Serdar Özcan ve Dilovan Vural, Özgür Güney, Ali Küçük, Yusuf Aksakal, Mete Dökme, Saflar Acar, Ergün Ateş, Bülent Peksat, Sinan Gerçeker, Caner Çelik, Kadir Can Yiğit, Batkan Tikiz, Serhat Karataş, Habib Can Gökçe, bu isimlere bin selam olsun. Abim Yusuf Can Biler der ki, korku kimseyi ölümden kurtarmaz. Aslan gibi yaşayın Bayraklı, Bornova, Manavköy çocuklarına selam olsun. Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu A19 koğuşuna atan Aslan abim Yusuf Can Biler ve onun kader birliği yaptı. Abileri, kardeşleri, dostları başta amcamız Serdar Özcan ve Dilovan Vural, Özgür Güney, Ali Küçük, Yusuf Aksakal, Mete Dökme, Saplar Acar, Ergün Ateş, Bülent Peksak, Sinan Gerçeker, Caner Çelik, Kadir Can Yiğit, Batkan Tikiz, Serhat Karataş, Habib Can Gökçe, bu isimlere bin selam olsun. Abim Yusuf Can Biler der ki, korku kimse ölümden kurtarmaz, aslan gibi yaşayın. Bayraklı, Bornova, Manavköy çocuklarına selamlar olsun. Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu A19 koğuşuna yatan aslan abim Yusuf Can Biler ve onun kader birliği yaptı. Abileri, kardeşleri, dostları başta amcamız Serdar Özcan ve Dilovan Vural, Özgür Güney, Ali Küçük, Yusuf Aksakal, Mete Dökme, Saflar Acar, Ergün Ateş, Bülent Peksak, Sinan Gerçeker, Caner Çelik, Kadir Can Yiğit, Batıkan Tikiz, Serhat Karataş, Habib Can Gökçe, bu isimlere bin selam olsun. Abim Yusuf Can Biler der ki, korku kimse ölümden kurtarmaz, aslan gibi yaşayın. Bayraklı, Bornova, Manavköy çocuklarına da selam olsun. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Ben Menemen C5 koğuşundan Hişman Alabay. Farklı kurum ve koğuşlarda bulunan başta amcam Fevzi Alabay, abim Azat Alabay, Azat Alabay, can kardeşlerim Beco ve Barış Alabay, Zeki Polat, Esat Candan, Hasan Saraç ve koğuşta bulundum. Kardeşlerim Muhammed Cihat Polat, Devran Gür ve Taner Koçkeser, Uğurcan, Cengiz Mustafa Göktaş ve tüm C5 koğuşuna ve bizi tanıyan seven herkese selam olsun. Aleyküm selam abim benim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C5 koçtan Muhammed Cihat Polat, aleykümselam Muhammed Cihat kardeşim. Can abim Hişman Alabay başta olmak üzere Taner Koçkeser, Uğurcan, Cengiz, Devran Gür, Mustafa Göktaş, Emir Selçuk Ekin, Kemal Uluç, Serkan Uluç, farklı koğuş ve kurumlardan Esat Can'dan Barış Alabay, Doğan Özdemir, Muhammed Mustafa Ulaş ve tüm canlara selam olsun. Gece Herdem, Ece Erdem'den Tutuşur dizelerim şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C5 koğuştan Devran Gür, aleykümselam Devran kardeşim. Aynı koğuşta bulundum başta abim Hişman Alabay olmak üzere Muhammed Cihat Polat, Uğurcan, Cengiz, Taner Koçkeser, Mustafa Göktaş, Fatih Ayışık, Beytullah Demir, Miraç Demir, Şiar Sarı, farklı kurum ve koğuşlarda olan dostum kardeşim Furkan Çubukçu, Esat Candan, Nuh Şahlar ve tüm canlara ve ismini yazamadım beni tanıyan herkese selam olsun. İyi akşamlar Murat abi, sağ ol kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C5 koğuşundan Taner Koçkeser, aleykümselam Taner kardeşim. Koğuşta bulundum başta Hişman Alabay abim olmak üzere Muhammed Cihat Polat, Uğurcan, Cengiz, Devran Gür, Emir Selçuk Ekin, Mehmet Emin Kıskaç, Mustafa Göktaş, Süleyman Olur, Kemal Uluş ve farklı kurum ve koğuşlarda olan Aytaş Keseci, Furkan Çubukçu, Barış Alabay, tüm bu canlara selam eder Azer Bülbül'den Gece Mavisi Gözlüm şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C5 koğuşundan Uğurcan Cengiz, aleykümselam Uğurcan kardeşim. Başta Hişman Alabay abim olmak üzere Muhammed Cihat Polat, Devran Gür, Taner Koçkeser, Emir Selçuk Ekin, Doğukan Korul, Mustafa Göktaş, Çimen Tepeli, Reber, Gökhan Kaya, Emin Kıskaç, Serkan Ulaç, Kemal Uluç, tüm bu canlara selam olsun. Ahmet Kaya'dan Kum Gibi şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C5 koğuşundan Mustafa Göktaş, aleykümselam Mustafa kardeşim. Aynı koğuşta bulundum başta Hişman Alabay abim olmak üzere Muhammed Cihat Polat, Uğurcan, Cengiz, Devran Gür, Taner Koçkeser, Beytullah Demir, Taşkın Eleftoz, Arman Eleftoz, Latif Can Doğan, Boran Doğan, Mustafa Gezer, Edip Sabancı, tüm bu canlara selamlarım. Bakir Eyüphan'dan Su Misali şarkısı tüm abi dost kardeşlere armağan olsun.
1: Hi. Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
0: Selamünaleyküm yakışıklı mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işi. Aleyküm selam Çağrı'm, estağfurullah kardeşim benim. Aynı ortamda ve kampüste kadar birliği yaptım dostlara hitabım. Başta öz abim olan canım kanım reisim Pusat Evran olmak üzere dostlarıma ve kardeşlerime Ekrem Güneş, Çetin Gezek, Emre Atmaca, Enes Alınca, Urlalı Yiğit Çağlar, Halil İbrahim Kayıkçı, Altay Datlı, Yaşar Dursun, Mehmet Belen, Barış Akçay, Uğur Acar ve son olarak adı gibi Yiğit dostum Yiğitcan Akgün olmak üzere bu dostlara selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. İyiler çabuk unutulur. Sen beni kötü hatırla. Mersin Pınar'da boksör Çağrı işi. Kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işi. Aynı ortamda ve farklı akvaryumlarda olan canlara hitaben açıkta yatmakta olan reisim Aslan abim Pusat Evran olmak üzere dostlarım ve kardeşlerim Ekrem Güreş, Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek, Emre Atmaca, Urla'da Yiğit Çağlar, Bülent Kalaylı, kıymetli dayım Paslı Kemal Eriş, Altay Datlı, Yaşar Dursun, Furkan Çubukçu, Hıdır Akgün, Halil İbrahim Kayıkçı bu değerlere selam eder. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Gecenin sözü ben yüreğimi namluya sürmüşüm. Düşmezse tetik utansın Mersin Pınar'da boksör Çağrı iş. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aleyküm selam Ekrem kardeşim. Aynı ortamda ve kampüste bulundum abi dostlara hitabım. Başta can dostum Yiğitcan Akgün olmak üzere Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi Çetin Gezek abime, Azat Başak, boksör Mahmut Aygün abilerime, Urlalı Yiğit Çağlar, Altay Datlı, Menderesli Yaşar Dursun, Mehmet Beren, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akçay, Emre Atmaca, Enes Alınca bu derlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Allah yardımcımız olsun ve gece bir söz bırakmak istiyorum. Yol karardığında elveda diyen haindir Ekrem Güneş. Murat abi, ben T2B10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aynı ortamda ve kampüste bulundum abi dostlara hitaben. Başta dostum Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi olmak üzere Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek abim, Azat Başak, boksör Mahmut Aygün abilerime, Menderesli Yaşar Dursun, Altay Datlı, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı Yiğit Çataler, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Enes Alınca, Hasan Çömlek bu derlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle, Allah yardımcımız olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Kararsızlık tehlike, korkaklık ölüme, cesaret ise zafere götürür Ekrem Güneş. Murat abi, ben T2B10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aynı ortamda ve kampüste bulundum abi dostlara hitaben. Başta Çetin Gezek abim olmak üzere Mersin Pınarlı boksör Çağrı işi Yiğitcan Akgün, Uğurlalı Yiğit Çağlar, Menderesli Yaşar Dursun, Altay Datlı, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Enes Alınca, Hasan Çömlek, Fırat Deder, Furkan Çubukçu, Barış Akçay bu derlere selam olsun. Allah yardımcımız olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi.

0: Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. Ekrem Güneş.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teki Ceon Koğuşun, Bornova Koğuşu'ndan Şerifcan Avcı. Aleyküm selam Şeref kardeşim. Koğuşumuzun derdi insanları Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural. İşin hakkını veren Can abim Mehmet Güler, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, kalenin altın çocuğu Yunus Akça Koca, Muhammed Yıldırım, Umutcan Akbabam, Mehmet Topçu, Serhat Ay Alsancaklı, Japon'a bin selam eder, derdi büyüğümüz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Alican Coşkun ve Volkan Ural abim der ki sevgide özgür, saygıdan mecbur. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teki Ceon Bornovalılar Koğuş'tan Yunus Akça Koca. Aleyküm selam Yunus kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Güler abim, akabinde Şerefcan Avcı, Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Umutcan Akbaba, Serhat Aycan Alak ve Alsancaklı Japon'a selam olsun. Değerli büyüğümüz Serdar Özcan abimize selam eder, ellerinden öperiz. Alican Coşkun ve Volkan Ural abim der ki bizi aldatan bizden değildir. Hece Herdem'den Gül Edersin şarkısı abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC 10 Bornavalılar Koğuşu'ndan Muhammed Yıldırım. Aleyküm selam Muhammed kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Bornavalı Alican Coşkun ve Bornavalı Volkan Ural, gariplerin amcası Mehmet Güler abim, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Umutcan Akbaba, Mehmet Topçu, Serhat Aycan Alak ve Alsancaklı Japon'a bin selam ederim. Değerli abimiz İzmir'in candanı Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Kazım Koyuncu'dan çırpınırdı Karadeniz, bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC 10 Bornovalılar Koğuşu'ndan Umutcan Akbaba. Aleyküm selam Umutcan kardeşim. Koğuşumuzun önde gelen can abileri Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural, Yeşilay Derneği'nin başkanı Mehmet Güler abim, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akça Koca, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serdar Aycan Alak ve Alsancaklı Japon'a selam olsun. Derdi büyüğümüz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Murat Şampınar Mapus Ransız şarkısı abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C 10 Bornovalılar Koğuşu'ndan Mehmet Topçu. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. Koğuşumuzun derdileri Bornovalı Can abim, Alican Coşkun ve Volkan Ural, Mehmet Güler abim, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Muhammed Yıldırım, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Umutcan Akbaba, Serhat Ay, Can Alak ve Alsancaklı Japon'a bin selam ederim. İzmir'in değerli abisi Serdar Özcan'a da selam eder, ellerinden öperiz. Serdar abi senin yolun bizim yolumuzdur der ya bedavacı, annem tüm hapishane armağan olsun.
2: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C16'dan Şiar Yaz. Aleykümselam Şiar kardeşim. Buradan dost ve kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta koğuşumuzda bulunan Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nargür, Çeşmeli Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Karat Akgül, Sezgin Yardımcı yani Bornovalı, Dedo, Murat Çampak, Ahmetli, Roşat Demir, Uğur Savcı, Emrah Timur yani Emmi, İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Barış Korkmaz, Okan Sarıgül, Vedat Duman aynı kurumda bulunan Mehmet Latif Ökmen, Namı Der, Beyaz Melek ve Mehmet Veysel Pek Yüce bin selam eder ve kardeşim Bornovalı Dedo'nun sözüyle bitirmek isterim. Adına yaşamak dediğimiz bu savaşta en güçlü silahımız vazgeçemediğimiz gülüşleri.

0: C16 Koç'tan Orçun, Metin aleykümselam Orçun kardeşim. Aynı ortamı paylaştım. Abilerim başta öz abim olan Türk Gencay Erzurumlu, Halil Nar, Selçuk Polat, Mustafa Murat Can, bak. Can abim Gürçeşmeni, Mustafa Çakır ve Aslan dostlarım. Roşat Demir, İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Barış Korkmaz, Uğur Savcı, yakışıklı abim Bornavalı Dedo Sezgin. Ayrıca aynı kurumda bulundum. Emir Kepeli, Doğukan Bulut, Gurur Şahan Demir, Barış Can Sen, Seyman Erişti, Yıldırım Bozdağ ve Mert Kaan Kılıç Aslan'a selam ederim. Murat'a burada şerefiyle atan tüm mahkumları Rabbim tez zamanda ailelerine kavuştursun. Son sözüm öz abim olan Türk Gencay'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Ben kusurlu biriyim. Kusursuz bir Allah tarafından sevilen. Orçun Metin. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T1C 16 Koğuş'tan Gürçeşmeni Mustafa Çakır. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Aynı kurumda bulundum dost ve kardeşlerim Gökhan Ecellioğlu ve Yılmaz Şan Ecellioğlu, Burak Ceylan, Asil Çalışkan, Bornavalı Ahmet Can Özdemir, Barış Oran Köylü, Mesut Çaylak, Goştum, Mehmet Köker, Kök Eken ve Mehmet Nurullah Tar, Hacı Koma bin selam ederim. Aynı kampüste bulundum kardeşlerim Yavuz Bal, Murat Yeke, Demircan ve o gün Açık Göz Kuzu Özegöz. Tevkide bulunan değerli dayım Sebahattin Yalçın ve Ödemiş Kaymakçı'da bulunan kıymetli abim Geze, kardeşim Mege ve Mehmet Emin Armutlu'ya sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Tüm Gürçeşme ve Çukurmahalle çocuklarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16 Koç'tan Gürçeşmeni Mustafa Çakır. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle aynı ortamı paylaştım kardeşten öte can dostum Türk Gencay olmak üzere. Değerli kardeşlerim Erzurumlu Halil Nar, Selçuk Polat, Aslan kardeşim, Altındağlı Murat Çampak, Mert Şen Seçer, Roşat Demir, İsmail Can Kırma, Bornavalı Dedo Sezgin ve Okan abim Şiar Yaz, Uğur Savcı, Emrah Timur, Ferhat Akgül, Can kardeşlerim Barış Korkmaz, Orçun Metin'e bin selam ederim. Ayrıca A14 koğuşuna bulunan dostum Güney ve Yılmaz Sak kardeşlere, Mert ve Eko kahramana da sevgi ve selamlarımı iletirim. Bir söz de benden olsun. Ayak herkeste var, sen namınla yürü Gürçeşmeli Çakır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16 Koç'tan Roşat Demir. Aleykümselam Roşat kardeşim. Aynı ortamı paylaştım Aslan abilerim Türk Gencay Erzurumlu, Halil Nar, Mustafa Çakır, Selçuklu Polat, Ferhat Akgül, Vedat Duman, Murat Çampak, Rus Çiko, akabinde İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Gümüş Balalı, Uğur Savcı, Kadife Kale'den Şiar Yaz, Orçun, Metin Bornavalı, Sezgin, Yardımcı Emre Yıldırım, Emrah Timur, bu derlere Azerbaycan'dan 15 sene mapus şarkısı armağan ediyorum. Murat Can Pak'ın derlisi Mizgin Aylak yengemize de selam ediyorum.
1: Evet, kaldığımız yerden devam. Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu, yollar ayrı olsa da yönümüz aynı. Zaman uzar, hasret artar ama kardeşlik değişmez. Gözüm yolda, kalbim sizde. Her geçen gün biraz daha sabır, sizi seven sayan Baran Koyuncu kardeşiniz. Hep yanınızda. Canım abilerim, gün gelir yollar birleşir ve biz yine birlikte yürürüz. İyi yayınlar, ben Velat Koyuncu, bu selamım aynı toprağın hamuruyla yoğrulduğumuz, gölgesi üstümüzden eksik olmayan abilerim Serdar ve Mehmet Koyuncu'ya, ağaç dalıyla insan kardeşleriyle, insan kardeşiyle gürler. Sizin yüreğinizdeki kardeşlik ateşi bizi burada ısıtmaya yetiyor. Gölgeniz yeter, varlığınız her şeye bedel. Selam olsun o koca yüreklere, hasret ve muhabbet ile sizleri seven sayan kardeşiniz Velat Koyuncu. Ben T2A6 Koğuş'tan Doğanay Devrim abilerim, Umut Devrim, Onur Devrim olmak üzere kardeşim Azer Devrim, Cihan Ateş, Zehro Çağdaş Ateş, Doğan Caner Gül'le Devrim, Atalay Sinan, Azat Atalay, Kadir Namal, Uğur Namal, Tolga Acar, Özgür Dikenova, Yıldızlı Muro, Furkan Devrim, Ferdi Devrim, Fatih Devrim, Kemal Devrim, Fırat Arslan, Şökeri Keko, Dayım Şükrü Yıldız ve Bursa'dan dostum Muşlu Fırat Subaşı'na selam olsun. Ben Doğanay Devrim, Sinan Kartal'dan çok seviyorum, şarkısı armağan olsun. Ben T2A6 Koğuş'tan Diyarbakırlı Doğanay Devrim, Bursa'dan Muşlu Fırat Subaşı, başta Doğan Caner Güllü olmak üzere Muhittin Orak, Fırat Eskin Sökeli Keko, Dayım Kuşadası'ndan Murti abim, Devrim Atalay, Doğukan Kara dostum, Türker Türk, Ufuk Çakar, Oğuzhan Doğan, Adil Erbaslı, Muhammed Yüzbaşı, Ömer Teber İstanbullu, Mehmet Nuri, Şükran Köken, Burçin Yatbaz, Mustafa Demir, Yakup Yıldırım, Şahin Engin'e selam olsun. Ben Doğanay Devrim. Biz T2A6 Koğuş'tan Diyarbakırlı Doğan Devrim ve Bursa'dan Muşlu Fırat Subaşı, başta abim Umut Devrim, Onur Devrim, kardeşim Azer Devrim olmak üzere Cihan Ateş, Zehiro Çağdaş Ateş, Fırat Arslan, Kemal Devrim, Furkan Devrim, Ferdi Devrim, Fatih Devrim, Tuncay Minkara Devrim, Atalay Kadir, Namal Tolga, Acar, Baran Nadir, Özkan Eke, Kan Çorbacı'ya selam olsun. Ben Doğanay Devrim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Ceon'dan Doktor Zeki Kaya. Aleykümselam Zeki kardeşim. Başta olmak üzere kardeşim Kamuran Kaya, Birkan Polat, Orhan İş, Marci Taşkın, Eleptos, Armağan Eleptos, Keko Fırat, Rafet Kalem, Murat Akta, Çapa, Hakan Fırat, Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık, İbrahim Yılmaz, Okan Erbaş, Cihan Bal, Yavuz Bal, Ekrem Birlik ve Ekrem Birlik, Burak Menderes, Murat abi, bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selam olsun, saygılar doktor. Murat abi bence ondan Doktor Zeki Kaya kardeşim, Furkan Çubukçu, Gaffo Ahmet, Berhan Teliman, Serhat Çelik, Murat Baba, Tayfun Demirdaş, Eşref Duman, Yılmaz Sak, Güney Sak, Recep Yıldırım, Ramazan Yaman, Ömer Patır, Engin Avşar, Yavuz Selim Baydar, Müslüm Adıyaman, Murat Durupınar, Mahmut Abaylı, Mesut Tokay, Yıldızlı Murat, Taylan Ozan Denli, İbrahim Meydanoğlu, Ozan Bayar, Mustafa Aydın, Murat abi bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selam olsun, saygılar doktor. Abicam ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Ben hemen C10'da olan Doktor Zeki Kaya. Ben bir adam sevdim, tarifi olmayan. Hiçbir şey hiç kimseye benzetmedim. Bana göre eşi benzeri olmayan ben bir adam sevdim. Sesiyle içimi sıcak yapan, gülüşüyle tüm derdimi dağıtan. Mutluluk nedir bana her şeyle tam olarak yaşatan. Yüreğimi yüreğine mühürleyen. En deli çocuksu yanımı ortaya çıkaran çok güzel bir adam sevdim. Tek iyi kim? Her şeyi olan doktorum. Murat abi ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya, ben hemen C10'daki kalbimin tek sahibi olan doktorum Zeki Kaya, aşk olmak ve sevmeyi bilmek aynı şey değildir. Bazen seviyorum demek bir ömre yetmez, bazen de bir ömür sevmeye yetmez, ben her nerede olursam olayım. Hep seni bir ömür seveceğim sevgilim. Sevdiğim adama Latif Doğan'dan sözüm söz armağan olsun. Murat abi ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya, ben hemen C10'da olan benim her şeyim olan adam Zeki Kaya. Şu kısa hayatta en büyük bir dileğimsin, benim tek arzumsun, ah sevdiğim. Öyle bir gülüşün, öyle bir bakışın var ki kış mevsimini yaza çeviren, tıpkı sen gibi sevdiğim, seni çok seviyorum. Her şarkıda seni buluyorum, hayatıma anlam katan aslan kocam, mutluluk kaynağım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A8 Koğuş'tan Torbalı'dan Eren Köse. Aleykümselam Eren kardeşim. Sarayımızın adaletini sağlayan soyadı gibi aslan olan canım kanım çok değerli abim Ferhat Arslan başta olmak üzere. Aynı akvaryum paylaştım dostlarım kardeşlerim Orhan Yacı, Tatü İsmet, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Sait Sayım, Oktay Harman, Yusuf İstanbul, Feyyaz Pesket, Azat Delikanlı, Şeyto Ahmet Atalay, Tan Yıldız, İbrahim Akbaş, Bedri, Mehmet Doğan, Enes Turacı, Bornovalı Hızlı Kadir'e bin selam olsun. Ayrıca Menemen'de yatmakta olan Polat Denerli kardeşime de bin selam olsun. Ferhat Arslan abim der ki insanlar insanların içinde insanlara haset yaşarlar. Ben Duygu Köse, T2A8 Koğuş'tan yatmakta olan canım eşim Eren Köse, seni çok özledim. Çok seviyorum, hayatımın anlamı. Ben seni bir ömre koşulsuz beklerim. Sen yeter ki bir ihtimal belki gelirim de yeter. Ben T4A8 Koğuş'tan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, benimle Koğuş'ta kader birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yacı, Tatü İsmet, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Atalay Tan Yıldız, Azat Delikanlı, Eren Köse, Murat Vatansever, Şeyto Ahmet, Feyyaz Pesket, Oktay Harman, Yusuf İstanbul, İbrahim Akbaş, Bedri Doğan'a bin selam olsun. Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan der ki el alem değil, elli alem de gelse sen kendinden eminsen, el alkışlar alem izler. Ben T4A8 Koğuş'tan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, başta dayım Kenan Kaya olmak üzere can abilerim Suat Konuk, Özkan Sole, kuzenlerim İlhan Başar, Kubilay, Bozbey, Emircan Kaya, Yusuf Kaya, dostum canım ciğerim Resul Yıldız, Arap Oktay, Şaşo Kerem, Serdar Çelik, Mehmet Fatih Özışık, Kadir'de Osman Elçi, Sidar Deniz, kardeşlerim Mami Tutkun, Alman Okan, Gökhan Karaduman, Polat Denerli, Alparslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, benim çizgim nettir ya içeridesindir ya dışarıda. Selamünaleyküm Murat abi. Belki koğuşuna atan sevdiğim Damla Avcı, hayatımın cenneti tüm güzel renkleriyle boyadan ve en güzel melodileri fısıldadın. Ömrümün sonuna kadar seni aralıksız seveceğim. Müslüm Gürses'ten senin kadar hiç kimseyi sevmedim. Aleykümselam Kenan kardeşim. Fırat abi ben Damla Avcı B2 koğuşuna yatıyorum. Birlikte yattım. Dostlarım Zeynep Urak, Çiçek Özek, Meltem Toprakdağ, Canan, Batur Tuğçe, Kundakçı Emel. Madak geceye bir söz bırakmak istiyorum. Biz rengarenk hayatların renkli çocukları değil, karanlık bir hayatın kadar mahkumlarıyız. Hemen bir ses kaydımız var. Onu da dinletelim. Sağ ol abi.

Aleyküm selam. Sağ ol kardeşim benim. Aleyküm selam abişim, sağ olasın. Evet, kaldığımız yerden hemen devam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teşbeş'ten Mustafa Başar Namıdar Grover. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle amcam Çam Dibinden Sakal, Ahmet dayım Sado Çelik, oğlu Baran Çelik, Beko Zengin, Baltazar Sato, Kalenin Altın Çocuğu Şefik Can yani Çapo, Çimen Tepeli Sokaklardan Ramço ve Kadir Burak Keser akabinde Kadın Kapalı'da bulunan Dilara Tebe'ye selam ederim. Kurumumdan Salih Coşar mektup atacağım kardeşim. İsmini sayamadım, tüm tanıdıklarıma hayırlı geceler dilerim. Bu sözüm size gelsin, kum saatinin dibindeki kumlar gibiyiz. Lakin ters çevirince en tepedeyiz, bu devranın döneceği günler yakın. Yıldız Silve'den Çat Kapı tüm dinleyenlere armağan olsun. Murat abi selamünaleyküm. Ben T3B3'ten Çimen Tepeli Sokaklardan Ramço. Aleyküm selam Ramço kardeşim. Öncelikle amcamız Çam Dibinden Sakal, Ahmet dayımız Sado Çelik, Beko Zengin, Mustafa Başar, Namıder Grover, Aslan kardeşim Selçuk Yılmaz akabinde 4 noldan Aslan amcalarım Emre Çayırtepe, Şerif Çayırtepe, Namıder Uçe 2 noldan Harun Çayırtepe yani Grace, Kadın Kapalı C5 Koç'tan annem Ayla Çayırtepe, kader ortaklarına Foç Aşık'ta bulunan Müslüm Aşkın Kepçe, Aslan abim Savaş Doymaz'a selam ederim. Bu söz sözüm Emre Çayırtepe'ye gelsin. İnsan kaderini kulun kalemi yazamaz. Hüküm sadece Allah'ındır. Elbet bir gün özgür günlerde görüşeceğiz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B3'ten Kalenin hızlı sokaklarından Şefik Can Namıder Çapo. Aleyküm selam Şefik kardeşim. Öncelikle Öz abim yoluna can oldum Agit Can. Yıldızlı Muru Azat Yavuz Dev Devran T2'den Yunus Akça Koca T4-15'ten Özdayım Veys Berat Yüce ve kurumunda bulunan Sıraç Kahraman yani Pango Hakan Keser İsmail Yangın akabinde koğuşumla amcam Çam Dibinden Sakal Ahmet Aslandayım Sado Çelik T4'te bulunan Aslan kardeşimiz Baran Çelik Aslan abim Mustafa Başar Namıder Grover Çam Dibinden abimiz Beko Zengin ve can yoldaşım Zaza Çakırım'a selamlar olsun. Hayırlı yayınlar Çapo sağ olun kardeşlerim. Murat Bey kızım Elif Bozkurt radyo başına. Elif'im özlemek mi sesin aklıma gelince nefesim kesiliyor. Hasretim öyle ağır ki anlatamıyorum. Gittikten sonra benden beni de seninle hasretinle boğuldum. Kurban oldum Elif Bozkurt. Ben C8'den Çilem Devir, Bornova Doğanların güzeller güzeli kardeşim Elif Bozkurt. Her kahramı çeken bir tanecik ablalarım. Başta Mine Ekitmen, Dilek Karakaya, Canlarım Yağmur, Türkileri yani Zozan ve Ekürisi Bergamalı, Hasret Burcu, Gürbüz, Gülbahar, Ecellioğlu. Kardeşlerim Gamze, Nezire, Eker. Aslaydım bu derler için gece bir söz. Biz hiçbir zaman mutluluktan delirmedik ama delirmekten de mutluyuz. Uygar Doğan'a ateş ediyor. Şarkısı Rafet Kale abimle Mine Ekitmen ablama gelsin. Ayrıca Rafet Kale abime benden selam olsun. Ben T1 Jonya'dan Muhammed Sayın Buse Işık'a sesleniyorum. Duy beni bebeğim. Seni gözlerinden öpmekle boynundan öpmek arasında gidip geliyorum. Mesafeler engel değil, hissetme yakındır benimle. Seni çok seviyorum. İstek şarkı Gülşen, dillere düşeceğiz seninle. Ayrıca kardeşim İleyda Canlı. Dün söylediklerine istinaden şöyle demek istiyorum. Kıskananlar çatlasın, iyi bak kendine abicim. Ben T1 Jonya'dan Eray Deniz Soyman yani Bucalı Patron Kadın Kapalı B11'deki İlayda Canlı Radyo Başına. Sevgilim güzel günlerin yakın olduğunu düşünerek beraber özgür günleri düşünüyorum. Sayende Nazım Hikmet oldum. Kendine güzel bak, seni seviyorum. Ayrıca kardeşim Buse Işık, emanetin rahat durmuyor, bilgin olsun. Sonra bana canlanma, şaka yapıyorum tabii ki. Değerli ve kıymetlisiniz, kendinize iyi bakın aslan dostum. Ben T1 C17'den Eray Deniz Oyman yani Bucalı Patron Murat abi iyi yayınlar. Gecenin en uç noktasına bir söz bırakmak isterim senin aracılığınla. Gecenin ortasında değil en kuytusunda üşür insan. Eyvallah Eray Deniz kardeşim sağ olasın, sizlere de selamlar. Ben Gökhan Ergül, Kadın Kapalı'da bulunan kıymetlim Gülom. Ne yapıyorsun can parçam? Bugün aradım, abime haber göndermemişsin daha. Ne olursa olsun sen hep gülümse, biz bize yeteriz Gülom. Bir gün kavuşacağımıza inanıyorum.

İnanıyorum zalimin kızı. Dillere düşeceğiz seninle. Seni çok seviyorum. Ayrıca Bahriye, Gizem, İkra kardeşlerime de selam olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sevgilerle Gökhan Ergül. Ben T1B18'den Gökhan Ergül, T1C7'de bulunan tweet'i Muhammed Aydın radyo başına. Tweet'in ne oldu, niye çıktın? En son konuşacağım sana. Yerinde dur.

Nerede oğlum, getirin vah vah yanına bulunan kardeşim Yıldırım Bozdağ Ferhat Turgay'a selam olsun. Herkese iyi akşamlar. Ayrıca A14'te bulunan kıymetli dostum Fırat Çelenk, Güney Yılmazsak, o gün Özdemir, sizlere de selam olsun. Herkese iyi akşamlar, sevgilerle Gökhan Ergül. Ben T1 ve 18'den Halil Karagöz, aslan kardeşim Halil İdem radyo başına. Cambazım benim, nasılsın, iyi misin? İyi bak kendine, inşallah en yakın zamanda dışarıdayız, sıkma canını. Yanındaki dostlara selam olsun. Kadın Kapalı'daki kalbim Eminem, seviyorsun. Ayrıca kardeşim Gökhan Ergül, Gülo Ergül kardeşime de selam ederim, sevgilerle Halil Karagöz. Murat abim iyi yayınlar, ben Sibel Keskiner, can dostum Yersu Gökçe Tosun, güzel kızım. Bugün sesini duydum ya, çok mutlu oldum, kurban oldum. Keşke karşılıklı bir Türk kahvesi içip bütün dertlerimizi konuşabilseydik. Ama biliyorum o günler de çok yakın, seni çok seviyorum güzelim benim, kendine çok dikkat et. Murat abim ben Sibel Keskiner, can dostlarım Yersu Gökçe Tosun, Selin Aktaş, Damla Çakmak, Beyza Özkan, Zeynep Turan, gece bizden bir söz diyelim. Siz yaptığınız yanlışı anlayacak kadar olgun bir insan değilsiniz. Biz de çocuk büyütecek yaşta değiliz. Şerefiyle atan bütün mahkumlara eniştem Kadir Tosun'a da selam olsun. Murat abi gecen güzel olsun. Ben B9 koğuşundan Hülya Aso, yani Kürt Hülya, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Yürüdüğüm yolu seviyorum. Menfaatsiz, yalansız, çıkarsız, ihanetten uzak olduğum gibi, her zaman olduğu gibi başım dik. Kimseye vallahım yok şu hayatta. Rabbimden başka da kimseye ihtiyacım yok. T1'de olan oğlum Cesur Bayhan ve yeğenim Suat Altsu'ya da selam olsun. Hozan Hamit'ten Desmala Sipi çalarsan sevinirim abi. Murat abi gecen güzel olsun. B9 koğuşundan Hülya Aso, yani ablam Kürt Hülya'm, kurban olduğum çimen gözlüm. Şu dünyadaki en güzel kadın kim biliyor musun? Sen, gölgen ve aynadaki yansıman. Canımın içi seni çok özledim. Annem gelse de bir an önce o güzel gözlerini görsem, sesini duysam. Ezcid Tepper Hazdık'ım gulamın. T1'de olan yeğenlerim Cesur Bayhan ve Suat Alsu'ya da çok selam olsun. Kardeşlerim sağ olun, sizin de geceniz güzel olsun. Selamünaleyküm Murat abi, nasılsın? Ben o gün Özdemir, aleykümselam o gün kardeşim. Benim bir tanem gözümün bebeği eşim Deniz Giz Özdemir radyo başına. Kalbimin tek sahibi sen, benim dünyamı güzelleştiren tek şeysin. Sen yanımdayken her şey tamam, sen yoksan koca bir boşluk. İyi ki hayatımdasın, iyi ki biziz. Seni çok severim Muti, ille de sen şarkısı aslan eşime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, nasılsın? Ben Çam Dibili Oğuz, senin aracınla değerli dostlarıma selam etmek isterim. 3 nolda yatan can dostum Salih Yılmış, yani Saliko. Aynı şekilde Burhanettin Kansız, 2 nolda yatan abim Tayfun Geyik. Dostum Murat Kaya, bir nolda bulunan abim Yasin Açık ve dostlarım Murat Çampak, Mevlanalı Dedo Kaleli Haciko Gurur Şahan Mustafa Yalçın, yani Mıçı. Çok değerli canlarım o gün Özdemir, Fırat Çelenk, Baran Yıldız, bu değerli insanlara Rabbime emanet eder, bin selam ederim. Sizi seven can dostunuz Çam Dibili Sarı Oğuz. Hep beraber yol alalım kardeşlerim, sağ olun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T114'ten Baran Yıldız, aleykümselam Baran kardeşim. Benim için değerli olan abi dostlarım o gün Özdemir, Çam Dibili Oğuz Soluk, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, İbrahim Taşyan, Cellomen, Mert Eko, Kahraman Yılmaz Güney Sak, farklı kurumlarda kalan abim Serok Önen, Baran Gültekin, Savaş Dinç, Ferhat Turgay ve Kadın Kapalı'da olan değerli olan Deniz Giz Bebek Özdemir. Bu değerlere bin selam eder. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmayız şarkısını armağan olsun. Veli Deveci'den Murat abi seni çok seviyorum, ellerinden öpüyorum. Estağfurullah benim, estağfurullah kardeşim benim. Ceylan Taşkıran radyo başına. Ceylan sana Gülten Kargo yaptı, haberin olsun. Bak Ceylan'ım sen benim ömrümsün, sen benim her zaman şeffafımsın. Herkesin gönlüyle oynarım, konu sen olunca Allah şahidimdir, sana canımı veririm. Senin ellerinden öpüyorum. Fatih Bulut'tan Saçlarında Sızın Olayım şarkısını sana armağan ediyorum. Veli Deveci'den Naciye Sarsılır, anneme anne Allah'ın izniyle sıkılma, önemsiz insanlar kale dahi alma, bizi iyi tanırlar bilirler, sen rahatına bak, ben anamın oğlu Veli Deveci'yim. Ceylan Taşkıran, Aslı Tunçlar, İsmet Deveci kardeşim, Medya Deveci, halam Fatma Tunçlar, bacım baba Saffet, Yusuf Sarsılır, Gülşah Sar, Hasan Yüksek size de saygılar, Metin Işık'tan Seni Ne Zaman Düşünüp Ansam şarkısı sizlere gelsin. Not Ceylan Taşkıran, abla kargolarını yatırdım. İsmet senin de yatırdım. Bilginiz olsun. Selam Murat abi. Ben T1B11'den Ercan Bali. Aleykümselam Ercan kardeşim. Kurumda bulunan dostlarım İbrahim Erişen ve Muhammed Aydın diyelim. Yanlış yazmışlar. Muhammed Aydın yani Tweety diyelim. Dostlarım ben T1B11
Ben T1A11'deyim.

annemin numarası var. Annen arasın, nerede olduğunu söylesin. Tüm dostlara selam olsun. Ben T1 ve 11'den Ercan. Kadın kapalıda olan canım emelime sıkıntı çekecek kadar gücüm, acı çekecek kadar sabrım kalmasa da seni sevecek kadar kalbim her zaman vardır. Hani dağlarda 4 mevsim erimeyen kar olur ya, yokluğunda yüreğimde eksilmeyensin, seni çok seviyorum. Ben Batuhan Çalıkuşu, canım karım Sezen Çalıkuşu. Sezen'in varlığım bana bu hayattaki en şanslı adam olduğumu hissettirip çok mutlu olmama sebep oluyor. Belki sana sahipken seni sensiz yaşıyor olabilirim. Hani bana sormuştun ya, sesimi duymak mı daha iyi gelir, beni görmek mi diye. Sana şöyle söyleyeyim, hayatım sesine kurban olur, sana ölürüm ben kadın. Ayrıca kardeşim Eylem Erçil'e de selam eder. İnşallah bir an önce özgürlüğünüze kavuşmanız dileğiyle. Murat abi, Sezen'ime trip korikten gözlerim var ya, çalarsan sevinirim. Senin de gecen güzel olsun Can abi. Murat Bingöl, sağ ol Batuhan kardeşim hepimizin. Ben T1'e 16'dan Batuhan Çalıkuşu. Canım eşim Sezen Çalıkuşu. Sezen'im, sen gittiğin günden beri sana tekrar sarılacağım. Dizlerine yatıp saçlarını sevdireceğin günü bekledim. Hiçbir zaman senin boşluğunu başkasıyla doldurmaya çalışmadım. Sen benim için sevgiliden öteydin. Sen sanki bu dünyada benim içimdeki boşluğu doldurmak için gelmişsin. Biz birbirimizi tamamlarken mükemmel detaylardık. Seni çok seviyorum. Murat abi, Sezen'ime Uygar Doğanay'dan Gidişinle Deprem Oldu şarkısını çalarsan sevinirim. Canım aşkım, dünyam Serdar Koyuncu. Yollara, mesafeler ve zamana inat, kalbim hep seninle atıyor canım eşim. Sabırla ve büyük bir umutla kavuşacağımız günü bekliyorum. Seni çok seviyorum. Sesimin ulaştı her yere sevgimi gönderiyorum. Allah'a emanet ol canımın içi. Aslan babam Serdar Koyuncu, aslan amcam Mehmet Koyuncu. Sabır özgürlüğün anahtarıdır. Her gecenin bir sabahı, her kışın bir baharı vardır. Bu imtihanın da bir sonu var elbet. En güzel yarınlara yeniden bir arada olacağız. Sizleri çok seven Renas Koyuncu. Canım eşim Serdar Koyuncu, hayat bazen zor sınavlar çıkarıyor ama biz bunun da üstesinden geleceğiz. Güçlü ol, moralini yüksek tut. Seni bekleyen bir hayat, seni çok seven biri var. En güzel günler yine bizim olacak. Allah'a emanet. Şakran T2'de yatan gönlümün efendisi Ertuğrul Gürgür. Dönüp arkana gururla bak. Kimseyle eşit şartlarda yarışmadın ama tek başına her şeyi başardın. Rabbim seni başımızdan eksik etmesin. Tek kişilik ordum, seni çok seviyorum. Şakran T2'de yatan her şeyim Ertuğrul Gürgür. Aşkım, çocuklar okula gitmedi. Bugün çıkmadık, evdeyiz. Randevuyu da yarın Çınarlı'ya aldım. Yarın saat 3'te gideceğim. Cuma gitmeyeceğim, haberin olsun. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Yusuf Afin. Aleykümselam Yusuf kardeşim. T1 ve 14'te yatan kardeşim Fuat Afindi. Başta olmak üzere kader birliği yaptığı tüm mahkum arkadaşlarına selam olsun. Enver Yılmaz'dan icap eder mi? Armağan olsun selametle. Murat abim, ben Efe Afindi. Aleykümselam Efe kardeşim. T1 ve 14'te yatan kardeşim Fuat Afindi. Başta olmak üzere kader birliği yaptığı tüm mahkum arkadaşlarına selam olsun. Enver Yılmaz'dan icap eder mi? Armağan olsun selametle. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben B6'dan Aslı Tunçlar. Nasılsın annem? İnşallah iyisindir. Bizi soracak olursam biz çok iyiyiz, kurban oldum. Yeşil gözlü kadınım. Bedava Yaşar'dan Aslı Sultan'a. Kalbinden öpüyorum seni. İlk aşkım, ilk sevincim, bebeğim, kurban oldum. Seni çok özledim, çok seviyorum kadınım benim. Evimin sultanı Aslım. Seni seven canından çok Yaşar'ın. Selamünaleyküm Murat abi, ben Çimen Tepeli Mehmet Alp. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Kadın kapalı B6'da yatan karıma, yani Esko Barbie'me kurban oldum. Sakın sıkılma, en kısa sürede seni oradan alacağım. Bazı hayallerimiz gerçek oldu, bazısı da gerçek olmak için gün sayıyor. Seninle upuzun güzel günler. Bu günlere karıma Nevi Demir, en büyük aşkım şarkısı armağan olsun. Fatma Alp, seni çok seviyorum. Murat abim, T4A15'te yatan kocam Şakir, sensizlik içimde hiç dinmeyen bir sızı gibi günler geçiyor ama hasretin azalmıyor. Aksine her geçen gün daha da büyüyor. Seni öyle özlüyorum ki bazen sadece adını duymak bile gözlerimi doldurmaya yetiyor. Seni çok seviyorum canım. Murat abi, ben Şakir Söylemez, değerli dostum Engin Afşar, geçmiş doğum günün kutlu olsun. Rabbim tez zamanda ailene kavuştursun. Amin. Bu arada Velid Turan abi kardeşler, T1'deki kardeşlerim, hangi koğuşta yatıyorsa Velid Turan kardeşim, duyuyor mu, dinliyor mu, uyuyor mu bilmiyorum ama benim çok çok selamımı söylerseniz kardeşimden selamını al.

aldım. Ben de seni çok seviyorum abim benim. Selamını aldım. Kardeşim yazmış WhatsApp'tan, selam göndermişsin. Aleyküm selam, başımın tacısın. Ben de seni seviyorum. Bunu biliyorsun. Velid Turan abim benim. Selamını aldım az önce kardeşimden. Ben de seni seviyorum. İnşallah duyuyorsundur, yatmıyorsundur. Hangi koğuştaysa kardeşlerim. Velid kardeşime selamını söylerseniz, selamını aldığımı da söylerseniz sevinirim kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Aleykümselam. T1B14'ten Yalçın Öztanık. Başka kurumlarda bulunan oğlum Nihat Öztanık ve Ayhan Öztanık, Ziya Ercik, Özgür Ercik, Hamit Ercik. Bir de abim olan Ziya Ercik. Alaşehir Metip'inde cezaevinde bulunan babam Ayhan Ok, Şahin İtik, Gökmen Sürükçü. Açık cezaevinde bulunan Ferdi Bingöl. Kardeşime bir nolda bulunmakta olan Serdar Özcan abime çok selamlar. Koğuşumda kader birliği yapmakta olduğum dostlarım Sedat Elmas, Kadir Asaf Erdemir, Şımarık Sarı Fuat Afindi, Mitat Eski İzmirli, Bulut Şahin, Sait Sado Samo kardeşlerime çok çok selam ederim. En kısa zamanda hepimizin tahliyesini dört gözle beklerim. Ahmet Kaya'dan Hani Benim Gençliğim şarkısı Şevval Erdemir'in aslan dayısı Kadir Asaf Erdemir'e gelsin. Dışarıda çaylar senden habersiz içiliyor. Dedikodular sensiz dönüyor ama merak etme. Kontenjanını kimseye kaptırmadık. Bugün Yusuf Kuyu'da diye sanma ümidimiz bitti. Sen yeter ki kafanı dik tut. Gün gelir yine aynı masada güleriz aslanım. Kocaman ailenden koğuşuna selamlar. Şakran teşte yatan aslan eşim. Çocuklarımın aslan babası Sergen Gürgür canım. Eyüp geldi, Asya ile bizde kalacak. Yarın görüşe beraber geleceğiz. Evdeyiz, bizi merak etme. Çocuklarımız iyiler. İnşallah en yakın zamanda yanımızda olursun. Sadece sabır, bugün değil ama elbet bir gün. Şakran teşte yatan çocuklarımın aslan yürekli babası Sergen Gürgür, özlenen beklenensin kendine. İyi bak, dışarıda bekleyen ailen var. İyi geceler, rüyalarda görüşmek dileğiyle.

Serdar Ortaç'tan Kalpsizsin, İsmail Gökçe'den Nişanlısı Yağmur Boyundur'a armağan olsun. Seni çok seviyorum Yağmur'um demiş kardeşimiz. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Songül T3 koğuşunda olan İmparator abim Serdal Aykurt Kral abim. Sen abilerin bir tanesi senin varlığına bin şükür olsun Can abim. Kadın kapalı yatan Pınar Cuhalı canım sana da selam olsun. İyisindir inşallah. Şimdi İmparator abimle konuştum, sana çok selamı vardı. Kendine dikkat et, Allah'a emanet ol canım. Murat abi senden ricam Erol'dan Yare Tuzani şarkısı, Kral abim Serdal'dan Sarısı Pınar Cuhalı'ya gitsin. Allah'a emanet olun canlarım. Sizleri çok seviyorum. Dualarımız hep sizinle. Selamünaleyküm abi, ben Seyran. Aleykümselam kardeşim. T1'e 17 yatmakta olan koğuşun Selvi Boylu yakışıklısına selam olsun. Çekler, sabırlı olmanı istiyorum. Sadece senden güzel günler, zor zamanlardan geçer. Seni bu şekilde gördükçe ben senden daha çok üzülüyorum. Senin için çok mücadele ediyorum. Ben her zaman her şekilde yanındayım, bunu unutma. Seni yalnız bırakmayacağım, seni çok seviyorum. Çeklerim canımın içi. Abi çekler için İbrahim Tatlıses Başı Belalım şarkısını çalarsan sevinirim. İyi yayınlar, kolay gelsin. Murat abi ben T1'e 17 koşulan Apo Kandemir, koşun adaletini sağlayan Murat Değirmencioğlu, Fatih Batmanoğlu, Can abim Çektar Bakır, Ferhat Kurt Mami, Subaşı Mami, Kurt Sadık Yoldaş, Murat Timarlı, Mehmet Tunç, Oktay Şaban, Osman Temel Sergen, Temel Keko, Fırat Öztaş, Deren Ağdayı, Taşkın Eletoza. Ben T1'e 17 koşulan Apo Kandemir. Farklı kurumlarda bulunan Aslan Kuzen, Recep Kaplan, Can abi Ekrem, Birlik İbo Akbaş, Mami, Birlik Çınar, Birlik İbrahim, Erişen ve Serok Önen. Abi kardeşlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Apo Kandemir ve Çektar Bakır'ın Ekrem Birlik İbo Erişen ve Serok Önen'e çokça selamları var. Selamünaleyküm Murat abi. Biz bir nolu A14 koşunan Yılmaz ve Güneysak. Aleykümselam kardeşlerim. Bizim için değerli olan canlarımız Aslan Kayınço, Azcan Yatmaz, Ağdayımız Taşkın Eleptoz, Mehmet Fatih Özışık, Azat Özışık, Zeki Kaya, Devran Yüksek, Erdoğan Dikmenoğulları, Mesut Acıoğlu, Yavuz Serkan, Yavuz Mustafa Çakır, Şahçıyan Kurt, Keko Fırat, Öztaş Denen, Şevket Vazgeçtim, Osman Karakalpak, Remzi Tekdemir, Berhan Teliman, Sedat Sağlam, Abdüsamet Litter, Muhammed Yılmaz, Tolga Özükan, Emrah Tokça, kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini anlamaz. Can dostlar elbet bir gün. Ben T1 14'te yatan Güneysak, kadın kapalı.

0: Ve bir de atan sevgilim Yaren Serpil canımın işi. Bir gülüşünle kelebekler açıyor. İyi ki hayatıma girdin, seni çok seviyorum. Gülün. Merhaba Murat abi. Şakran cezaevi, İzmir kadın kapalı cezaevi. C13 koğuşuna atan Merve Alkan'a, yani anneme. Sevgili anneciğim, umarım iyisindir. Seni çok özledim, bilmeni istiyorum. Evde her şey eskisi gibi değil çünkü sen yoksun. Seni her gün düşünüyor, güzel günlerimizi hatırlıyorum. Ben iyi, merak etme. Güçlü olmaya çalışıyorum. Senin de güçlü olduğunu biliyorum. Bir gün tekrar bir araya geleceğimiz zamanı sabırsızlıkla bekliyorum. Sana söylemek istediğim en önemli şey, seni çok sevdim. Yokluğun her gün hissediyorum ama kalbimde hep yanımdasın. Kendine iyi bak, sağlığına dikkat et. Seni düşündükçe yüzümde bir gülümseme oluşuyor. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle, seni çok seven çocuğun Duru. Selamünaleyküm, aleykümselam. Şakran T2'de bulunan canım Serkan Yılmaz. Doğum günün kutlu olsun Seko. Elim boşa gidiyor. Ha, özledik seni abim benim. Tüm kader mahkumlarını yüce Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Torbalı'dan can kardeşin İsmail Artun. Selam ve dua ile. Hepsi geçecek. İyisi kötüsü bilinmeyeni her şey. Hepsi geçer. Derin bir nefes al ve şu an hangi mevsimde olursan ol. Bugün hayatında ne yaşanıyorsa, her hayatında ne yaşıyor olursan ol, gerçeği kendine hep hatırlat. İyi ki doğdun Serkan Yılmaz. Eşim ve benim için bir şarkı çalarsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Serkan'ım, ses kaydım var. Selamını aldım. Serkan Yılmaz. Serkan'ım, selamını aldım. Aleyküm selam kardeşim benim. Hemen ses kaydını da dinletelim. Şunu bir ayarlayayım hemen.
1: Selamlar, iyi yayınlar, selamünaleyküm. Şakran T2'de bulunan abim Serkan Yılmaz. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllar dilerim. Ellerinden öperim abim. Torbalı'dan kardeşin Ramazan Yılmaz. Beraber olamasak da gönüllerimiz bir. Allah tüm kader mahkumlarının yardımcısı olsun. Tez zamanda sevdiklerinize kavuştursun inşallah.
0: Gönlünde zaten. Şunu da ayarlayalım. Serkan'ım bir dakika, hemen şunu da bir ayarlayayım. Serkan'ım birazdan, iyi mi? Şu kastı monitörde. Hemen şunu yenileyim. Okuyacağım şimdi. Şey dinleteceğim ses kaydını hemen. Şöyle bir monitör kastı kendisine. Hemen şöyle bir açalım bakalım bir daha. Resetledik.
1: Seni çok seviyoruz. Evet.
0: Bir daha açalım şunu şöyle. Şöyle bir dinletelim.
1: Serkan'ım kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Seni çok... Serkan'ım kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz.
0: Bir daha açalım şöyle. Serkan, bunu birazdan dinleteyim sana, olur mu? Şunu şöyle bir açalım hemen. Evet, açıldı. Hemen buradan dinletelim.
1: Serkan'ım kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz. Özlemle bekliyoruz seni. Yılmaz amcam ben.
0: Evet. Bunu da paylaşmış olduk. Şakran kadın kapalı. B1 koğuşuna yatmakta olan canım kızım Hamiyet Güleş. Dünyaya meydan okuyabilecek kadar cesur ama bir kelebeğin kanadını dokunamayacak kadar merhametlisin. O yüzden hep parlamaya devam et kızım. Yıldız Silva, aşka doyamadım, armağan olsun. Şakran kadın kapalı. B1 koşuna yatmakta olan ablam Hamiyet Güleş. Ben Melisa ablam. Senin aslan gibi annen baban var arkanda. Evelallah. Bırak yıkmayı, sarsamazlar bile. Canım ablam, öpüyorum seni. Ablam için sıladı aslan gibi şarkısı, armağan. Ben Kosovalı Fırat Murat abi, gecen güzel olsun. Sağ ol kardeşim benim. Barış Alabay, Mehmet Latif Ökmen, Feridun Çam, İsmail Soylu, Mehmet Salman Uçe, Cevdet Güngör, Faruk Beyto, Aykul Serhat Ceylan, Erdinç Dinler, Sonercan Dağdelen, Nurullah Çataler, Engin Alan bu derle abilere selam olsun. Gazap izimden kaç istersen şarkısı armağan olsun. Ben dört nolu T tipi cezaevi B2 koğuşlan Anıl Vural. Burada koğuşumuzun adaletini sağlayan Hakan Donat abim olmak üzere koğuşumuzda bulunan pehlivan abim İbrahim Dündar, Kaleli Memati, Barış Maltaş, Berkan İnal, Onur İnci, Serhat Maltaş, Koray Dadaş, Mertcan kardeşim, Tamer Çelik abimin oğlu Atamer Çelik olmak üzere tüm mahkum ve özgür dostlarıma selam ediyorum. Ayrıca Hakan Donat dostları Ferdi Bingöl, Azat Başak, Şahçıyan Kurt'a selamları bakidir. Ayrıca İbrahim Dündar abimizin kadın kapalıda bulunan değerli eşi Bahar Dündar yengemize hürmetle selam göndeririz. Gece sözümüz yaradan bize dost olmuş kulları düşman olsa ne yazar Ali Kınık'tan Koçeriz şarkısını armağan ediyorum Anıl Vural. Murat kardeşim ben dört nolu T tipi cezaevinden İbrahim Dündar başta can dostum Hakan Donat Anıl Vural Pehlivan Kaleli Memati Azat Başak olmak üzere ayrıca can kardeşim Barış Maltaş kadın kapalıda bulunan can yoldaşım hayat arkadaşım değerli eşim Bahar Dündar'a selam ederim. Dervişten en kötü belalar hep beni bulsun senden başkasını sevdiysem eğer şarkısı tüm dostlarıma kader mahkumlarına armağan olsun gece sözüm. Biz kollarımızda çok kelepçe gördük. Kollarımızda çok kelepçe paslandı. Yazımızı yazan kötü yazmış. Lakin biz sabırlı adamlarız. Beklemesini de biliriz. İbrahim Dündar. Selam Murat abi. Ben C12 koğuştan Gürbüz Karatay yani namı der fıstık. Yanımda can dostum olan mavime en içten dileklerimle. Selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gece gelince dünya susar ama kalpler en yüksek sesle konuşur. Selam paşam ben Koçer'e aleyküm selam Ayan abim. Buradan mavime ve oda arkadaşlarına dostlarına selam mavim. Sen denizin ortasında kalmış bir sızı gibisin. Bakmaya doyulmuyorsun. Anlatılmaya kelimeler yetmiyor. Huzursun da hasret de. İkisi de bir arada sadece sende. Seni çok seviyorum kadınım. Murat abi ben mavi Koçeron'un mavisi. Abi sana teşekkür ederim. Gerçekten sen iyi bir abisin. Murat abi buradan sevdiğim adama çok teşekkür ederim. Bunu çok sevdiğimi çıkınca her şeyin değişir. Her şeyin daha farklı olacağını ona söz veriyorum ve hayat kötüyü yaşamadan iyi bilemez. Bazen bir kelimeyle iyileşir, bazen de bir susuşla anlaşılır. En kıymetlisi yarım bıraktığın yerde seni tamamlayan biri. Ah işte sağ ol kardeşim benim. Şimdilik bu kadar. Bu saate kadar gelen tüm mesajlarınızı okudum. Son kayıt mesajlarını da paylaşacağım. Operatör mesajlarında kaldığım yerden devam edeceğim. Kardeşlerim bilginiz olsun. Evet takriben bir 15 dakikalık bölüm mesajlarımız kalmıştı. Onları da hemen kardeşlerime paylaşayım. Sonrasında operatör mesajlarına geçeceğim. Selamünaleyküm Murat abi ben T2C10 Bornovalılar koğuşundan bulunan Mehmet Güler canım kanım yol kardeşim yol arkadaşım Bornovalı Ali Can Coşkun Aliço ve Volkan Ural sizler benim en kıymetlimsiniz akabinde Baran Özşağlı Yusuf Keskin Şerefcan Avcı Yunus Akçakoca Muhammed Yıldırım Mehmet Topçu Umutcan Akbaba Serhat Aycan Akçin ve akabinde Japon'a selam ederim kalbi gönlü bir olan İzmir'in değerli abisi Serdar Özcan'ın ellerinden öperim Halit Bilgiç'ten biz yıkılmaya şarkısı tüm kardeşlerime armağan olsun. Selamünaleyküm değerli abimiz Murat Bingöl ben teki C10 Bornovalılar koşulan Ali Can Coşkun aleyküm selam Ali Can kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptı. Bornovalı Can abim ve dostum Volkan Ural özü sözü bir abim Serdar Özcan. Başka hapishanelerde yatmakta olan Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, Tayfun Erkaya, Ece Erdal, Yıldırım, Kemik. Eyüp Yıldırım abilerime T2A17 kardeş koğuşun derlisi Serhat Avşar T3A5 koğuşun olan Can dostum Çınar Birlik Baran Kayalar T4A11 koğuşundan Bornovalı Şerefcan Can Polat Tarlabeler Menemen C5 koğuşundan Taner Koçkeser'e selam ediyorum. Tüm mahkumlara selamlar olsun. Biz Bornovalılar T2C10 koğuşundan Alican Coşkun, Aliço ve Volkan Uralcan kardeşlerimizin derlileri Mersin Pınarlı Umurcan Akbaba'nın dostu Emir Yıldırım, Yunus Akçakoca'nın derlisi Velat Yüce ve Muhammed Yıldırım'ın derlisi Berat Yıldırım'a selam eder. Selçuk Toprak kardeşimin eşi Canı Aslı Aydın'a ve kadın kapalı C18 koğuşundaki abla kardeşlerimize Hakan Altun'dan kavuşmalıyız şarkısını armağan ediyoruz. Selamun aleyküm Murat abi. Ben T4A5'ten Kadir'da. Aleyküm selam Kadir.

Kadir kardeşim. Beraber kader birliği yaptım. Osman Elçi, Onur Çelik ve Kaya Akgün, B18'de yatan Suat Konuk abim. Akabinde A8'de yatan Ferhat Arslan, Sait Sayın, Doğukan Erdoğan, Tatü İsmet dayı aynı kurumda bulundum. Ayhan Yalçın, Harun Görür, Emre Demircan, Muhammed Talha Kılıç, Cem Güler, kardeşlerim Erencan, Altun Eren, Arslan, Baran Erol, Alman Okan, Bornavalı C, Burak Ay, C1'de yatan Resul Yıldız, Menemen cezaevinde olan abim Mahmut Abaylı ve Muhammed Özcan'a bin selam olsun. Kaybetme korkusu olanın kazanma şansı yoktur. Allah'a emanet olun. Kadir Dağ. Burası abi, ben S4A5'ten Kadir Dağ. Beraber kader birliği yaptım. Osman Elçi, Onur Çelik ve Kaya Akgün. B18'de yatan Suat Konuk abim. Akabinde A8'de yatan Ferhat Arslan, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Tatü İsmet dayı. Aynı kurumda bulundum. Ayhan Yalçın, Harun Görür, Emre Demircan, Muhammed Talha Kılıç, Cem Güler, kardeşlerim Erencan Altun, Eren Arslan, Baran Erol, Alman Okan, Bornavalı C ve Burak Ay. T1'de yatan Resul Yıldız, ben hemen cezaevinde olan abim Mahmut Abaylı ve Muhammed Özcan'a bin selam olsun. Kaybetme korkusu olanın kazanma şansı yoktur. Allah'a emanet olun. Kadir Dağ.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben S4A8'den Altındağlı Doğukan Erdoğan. Aleyküm selam Doğukan kardeşim. Canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan başta olmak üzere kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, can dostlarım Sait Sayım, Atalay Tan Yıldız, Eren Köse, Murat Vatansever, Azat Delikanlı, İbrahim Akbaş, Ahmet Ergün, Metin Küçük, Kartay, Beyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İslam, Emin Tuğrul, aynı kurumda bulunan canlarım, abilerim Suat Konuk, Şakir, Barut, Orhan Karimana, bin selam olsun. Ve Ferhat Arslan abim der ki, hiç kimseyi kaybetmedik, biz daha fazla üzülmedim diye Allah bazı insanları hayatımızdan aldı. Murat abi, ben T4A8 koğuşundan, yani Cengiz Hanlılar koğuşundan Doğukan Erdoğan, burada aynı kurumda ve başka hapishanelerde bulunan abi dost kardeşlerim, öncelikle derdilerim Kenan Kaya, Aslan abim, Ferhat Arslan, Yusuf Kaya, İlhan Başar, Mani Tutkun, Emircan Kaya, Osman Elçi, canım amcam Rıdvan Erdoğan, Ahmet Karakaş, can dayılarım Serdal Karataş, Erdal Karataş, Erhan Karataş, Yıldırım Karataş, İsa Erdoğan, Muhammed Uçar, Ayhan Kılıç, İlkay Demir Alpaslan Aldanmaz ve sayamadım dostlara bin selam olsun. Çaresi yok, bedeli var, ben Doğukan Erdoğan. Selamünaleyküm Murat abi. T4A8 yani Cengiz Hanlılar koşulan Atalay Buğra Tan Yıldız. Kısacası Ati, aleyküm selam Atalay kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım, kanım, özüm, Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım, Orhan Yağcı yani Roze, canım, kanım, dostlarım, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Eren Köse, Murat Vatansever, Azat Delikanlı, İbrahim Akbaş yani Köfte, Metin Küçük, Kartay, Ahmet Ergür, Beyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İstanbul, Bornovalı, Kelebek, Emin, Tuğrul, aynı kurumda bulunan Suat Konuk, Osman Elçi'ye bin selam olsun. Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki, siz değiştik sanıyorsunuz ama biz hak ettiğiniz gibi davranıyoruz. Murat abi, ben T4A8 koğuşundan yani Cengiz Hanlılar koğuşundan Ati, burada ve aynı kurumda başka hapishanelerde bulunan abidos kardeşlerime, öncelikle derli büyüğümüz Aslan dayım Kenan Kaya başta olmak üzere Ferhat Arslan, İlhan Başar, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Osman Elçi, Alman Okan, Doğukan da, Enes Kızıldağ, Kopu, Deniz Sörükler, Ali Koyuncu, Mami Tutkun, Bircan, Kalındamar, Aslan kardeşim, Adnan Akbayır, Akbay Kallı'ya selam olsun. İsmini sayıp sayamadım. Tüm canlara selam olsun. Sessiz günler geçirdik. Ses getirecek yarınlar için elbet bir gün. Cengiz Hanlı, Ati. Selamünaleyküm Murat abi, ben Meremen B15'ten Kent ikili Kamil Çatalar. Aleyküm selam Kamil kardeşim. Başta abim Azat Özışık olmak üzere dostum Okan Erbaş, Polat Denerli, Muhammed Yılmaz, Mustafa Demir ve beylerim Fuat Yüce Yıldırım, Sütçü akabinde Selami Arman, Şenol Tarhan, Utku Yapıcı, Akın Apaydın, Taner Uzun, Mustafa Musaf Furkan, Tuna Tarık Ulusoy, Cem Budak, Veli Demircan, Hasan Erdoğan, Şemiklerli, Osman Barış, Seyitan Bozbey, bu kıymetli dost abi kardeşlerime selam eder ve derim ki benim en güzel hikayemi en güvendiğim dostlarım yazdı. Bugün çalan en güzel şarkılar abim Azat Özışık ve koğuş arkadaşlarına gelsin. Ben Kent ikili Kamo. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B15'ten Muhammed Yılmaz, aleykümselam Muhammed kardeşim. Başta canım kanım abim Azat

Yavuz Işık olmak üzere Ağdayı Taşkın, Eleftoz, Engin Avşar, Keko, Fırat Öztaş, Deren, Resul Yıldız, Ferdi Kızılkaya, Dersimli Fırat Dayı, Hüseyin Küçük Çıplak, Serkan Kiremitçi, Cem Özek, Vedat Akyol, Kadir Özek, Ertan Layman, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Utku Yapıcı, Apo, İlba Şahçıyankur, Cüneyt Çetin, Güney Sak, Ayhan Eres, Okan Erbaş, Polat Denerli. Bu kıymetli insanlara ben hemen B15 koğuşundan selamımız bakidir. Ben Diyarbakırlı Muhammed Yılmaz ve Azat Özışık. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Meremen B15 koşulan Toroslu Polat Denerli. Aleykümselam Polat kardeşim. Başta değerli amcam Fuat Yüce, kıymetli abim Azat Özışık ve başka hapishanelerde yatmakta olan abilerim, dostlarım Mehmet Fatih Özışık, Fırat Özışık, Devran Yüksek, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Abdullah Yerinci, Gürcan Akçam, Mehmet Demir, Engin Avşar, Poyraz Sayıcı, Toprak Çelik, Ozan, Ahmet Kartal, Resul Kartal, Aytaç Ulu Ağaç, Arda Bakır, Murocan Peker, Umut Oğuz Veren, Can Dostum, Alpaslan Aldanmaz, Uğurcan, Bilgi, Bilal Çetin ve Kadın Kapalı'da yatmakta olan Canım Kanım, Buket Polat. Bu değerlere canı gönülden selamlar olsun. Unutmayalım ki insanların kimlikleri güç ve makam sırasında ortaya çıkar. Ali Kınık yalnız değilsin, abim Azat Özışık ve bu değerlere armağan olsun. Selamun Aleyküm Murat abi. Ben Menemen B15 Koç'tan Diyarbakırlı Şenol Tarhan. Aleyküm Selam Şenol kardeşim. Başta abim Azat Özışık ve akabinde Kadir Namal, Onur Büyüksu, Devran Kotancı, Mami Kaplan, Tayfun Demirdaş, abim Kamil Çateler, Selami Arman Polat, Denerli Tolga Çalış, Nihat Büyüksu, Berdo Kınacı, Adem Sabırlı, Fatih Özışık, Fırat Özışık, dostlarıma ve abilerime çok selam ederim. Diyarbakırlı Şenol Tarhan der ki yamrın ya azadi.

Aleykümselam Türk Gencay kardeşim. Başlayın ortamı paylaştım. Ahiretlik dostum Erzurumlu Halil'ler, Murat Canpak, Selçuk Polat, Kanba olmasına gerek yok. Can bağımız olan Özden de öte Can abi Mustafa Çakır. Bu hapishanede tek badim olan Samet Özdemir, Aslan kardeşim, Öz biraderim Orçun Metime, Can kardeşim İsmail Can Kırım'a, iki gözüm var sen seçer. Oşat Demir Bornavalı, Dedo Sezgin, Vedat Duman, Ferhat Akgül, Emrah Timur, Okan Sarıgül, Derdim Hocam, Ayhan Arslan, Barış Korkmaz ve tüm C16 ailesine sevgilerimle en kısa sürede özgürlüğüne ve ailesine kavuşmasını temenni ediyorum. Ayrıca aynı kurumda bulundum. Okan Durak ve Mehmet Durak, Yiğitan Çakır, İbrahim Aktaş, Namı Der, Çamur İbo. Koç aşkla yatan Sercan Polat'a sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Gece bir söz olsun. Allah'tan korkan Allah'tan başka bir şeyden korkmaz. Türk Gencay. Selamünaleyküm Murat abim, kolay gelsin. Ben T1C 16 koğuştan Gümüşbalalı Uğur Savcı yani Kalu. Aleykümselam Uğur kardeşim. Aynı ortamı paylaştım. Dost ve kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta koğuşumuzda bulunan canlarım, başta abim Türk Gencay, canım abim dostum Erzurumlu Halil'ler, değerli dostum Altındağlı Murat Canpak, Gürçeşmeli abi Mustafa Çakır, iki gözüm Selçuk Polat, Karşıyakalı Ferhat Akgül, Candan Öte, Ahmetli Roşat Demir dostum Mert Sen Şen Seçer, Sezgin Yardımcı yani Bornavalı, Dedo Çavemin, Vedat Duman, Kadife Kaledi Şiar, Yaz Gültep, Göztepeli, Rus Çiko, Gültepeli, Rus Çiko, Emrah Timur yani Emin. Aynı kurumda bulundum dostum, T1C14 koğuşundan Harun Tarduş, T1B3 koğuşundan yol arkadaşım Çavemin, uğruna öleceğim dostum Yasin Akça'ya selam ederim. Gece bir söz bırakmak isterim. Eyvah düştüm diyenin değil, Bismillah deyip ayağa kalkanın yanındadır Allah. Bu derler hüzünden bana mı sordun gönlümü çalarken şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abim, kolay gelsin. Ben T1C16 koğuştan Altındağlı Murat Canpak. Aleykümselam Murat Can kardeşim. Aynı ortamı paylaştım.

Polat, iki gözüm Mert Şen Seçer. Abim Gür Çeşmeni, Mustafa Çakır, Emrah Timur, Rus Çiko, Vedat Duman, Gümüşbalalı, Uğur Savcı, Ferhat Akgürt. Aslan kardeşlerim Orçun, Metin, İsmail, Can Kırmar, Roşat Demir, Cengiz Han, Toprak, Bornavalı, Dedot Sezgin, Murat Gülşen, aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan dostlarım başta Samet Özdemir ve ailesi Ali Yeşil, Aslan kardeşim Ozan Yılmaz, can dostum Serhat Oz, Adem Güçer ve kadın kapalı da bulunan kıymetli dostum Bucalı Medo ve Murat Can Pak'ın derdisi Mizgin Aylak yengemiz.

16 Koç'tan Roşat Demir, aleykümselam Roşat kardeşim. Senin aracının ile İzmir hapishanelerinde bulunan dostlarıma selam göndermek istiyorum. Erli'de bulunan Ömer Çakıcı, Ercan Ekin, Mehmet Ali Erbil, Keko Fırat, Azat Özdemir, Ferhat Karataş, Onur Önder, bu derlere selam ederim ve şu sözümle bitirmek isterim. Bedenimiz zindanlara sığacak kadar küçük olsa da onurumuz tarih yazacak kadar büyüktür. Murat abi, ben T1 C16 koğuştan Roşat Demir. Aynı ortamı paylaştım Aslan abim Türk Gencay ve Erzurumlu Halil Nar ve aynı kader birliği yaptım. Mert Şen, Seçer, İsmail Can Kırma, Orçun, Metin, Beden, Hasan, Gümüşbalalı, Uğur Savcı, Bornavalı Sezgin, Yardımcı Şiar, Yağız, bu derlere Sevinçek'ten Üzülmedin ki şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T1 C16'dan Roşat Demir. Aynı ortamı paylaştım İsmail Can Kırma, Mert Şen, Seçer, Uğur Savcı, Orçun, Metin, Sezgin, Yardımcı, Şiar, Yağız, Yiğit Deveci, Emre Yıldırım, Serdar Avla, Barış Korkmaz ve Antalya S tipinde bulunan Furkan, Balyoz Ödemiş, T tipinde bulunan Mehmet Hamamcı, Aydın M tipinde bulunan Emre Berber, bu derlere selam ederim. Ahmet Gerdan, Diyarbakır etrafında tanklar var şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T1 C16'dan Roşat Demir. Aynı kurumda bulundum Kemalcan Göremen ve onun derlisi Gurur Şahan Demir, Ali Aksoy, Doğukan Bulut, Devran Karahan, Taner Yeşildal, Barış Can Şen, İlhan Bakıt, Uğur Savcı, Harun Tarduş ve A10 koğuşunda bulunan Baran'a selam ederim. Şivan Perver'den Halepçe şarkısını armağan ediyorum.

kayıt mesajlarımızı bitirdik. Hemen son mesajlarımızı toparlayalım. İyi akşamlar Murat abim. T2'de yatan Yusuf Keskin radyo başına. Yusim, cezaevinden çıktım. Şimdi her şeyi daha iyi anladım. Sensiz buraların tadı tuzu yok. Çok özledim. Seni tez gel yarim. Azon seni bekliyor. Senin için can alır, can veririm. Ne olur artık gel. Murat abi, gözlerimi kapadım. Aklım sende kaldı şarkısını. Yusim için çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3B9'dan Şeytan Serdal Aykut. Selam olsun Murat abi sana. Aleykümselam Serdal'ım. Selamını aldım. Pınar kardeşim, Serdal kardeşim ve Kasım kardeşim de çok çok selamları var. Serdal senin çok sevdiğini notunu iletmemi istedi. Üstümüzde kalma.

Johnson selamları. Kadın kapalı olan sarım canımın içi derdim Pınar Cuhalı nasılsın iyisindir inşallah. Bugün çalan tüm şarkılar sarıma gelsin. Seni seven şehit o. Kader birliği yaptım. Ceyhun Hocal, Zeki, Okan, Özgür, Erkan, Ahmetli, Berşan, Polat, Fevzican, Karadeniz, İkinoğlu'dan Muhittin Çalışkan, Cüce, Yavuz Çelik, Çağlar Çakır, Kaymakçı'da olan Ferit Cuhalı. Bu derli dostlara bin selam olsun. Sizi seven şehit o. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3B9'dan Ankaralı Ceyhun Öcal. Öncelikle beraber kader birliği yaptığım dert ortam dostum Zeki Okan başta olmak üzere bana burada yarenlik yapan dostum Şeyto Serdal Aykurt kardeşlerim Uğur Kocacık. Ahmet Acar, Berşan Polat, Mam Yılmaz, Murat Duman, Balıkçı, Özgün, Emrecan Altun, Fevzican, Karadeniz, Bergamalı, Batu Şahin, Tekin ve ismini saymadım. Tüm koğuş ahaline. Ayrıca A20'de olan Sait Faik Ölçen, T2'de olan Onur Çelik, bir nolu A13'ten Kubilay Bozbey'e selam eder. Gece bir söz bırakmak isterim. Dostu yaradan olanın hasmı firavun olsa fark etmez. Tüm dostlarıma selam olsun. T3B9'dan Ankaralı Ceyhun Öcal. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3B9'dan Zeki Okan. Öncelikle beraber koğuşum adaletini sağladım. Değerli abim Ankaralı Ceyhun Öcal olmak üzere dostlarım Am Yılmaz Namıder, Şeytan Serdal, Berşan Polat, Murat Duman, Uğur Kocacık, Bergamalı Batu, Fevzican, Karadeniz Balıkçı, Özgün, Muhammed Şekerci, Emrecan Altun, Ahmet Acar İkinoğlu'da olan değerli abim Adili Soner Özinal'a bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Özgürlük bir annenin oğlunun kelepçeli kollarına bakan gözlerinde saklıdır. Zindanlar her ne kadar karanlık olursa olsun umutlarımız hep aydınlıktır. B9'dan Zeki Okan. Selam paşam, ben Koçero, mavime mektup sana yazmak istedim çünkü kelimeler en çok sende dinleniliyor. Gürültüye inat sensizliğin, kargaşaya inat derinliğin var. Gözlerime baktığında anlıyorum. Sen sadece bir renk değilsin, sen huzursun, sen sabırsın, sen gitmeyen bir özlemsin. Evet. T3C8 koşulan Murat Akar, Emrah Tatlı, Metin Kızılkaya, dostlarım Gökhan Karaduman, Sarı Yusuf Tokay, Cesur Ergun, Mehmet Özşahin, Emre Kayacan, Ahmet Erik, Yasin Ülger, Emre Özkan, Suç Ortağım şarkısı ve Kadın Kapalıda Yatmakta olan sevgilim Havva Ünal'a Benim Seni Görmem Lazım şarkısını çalarsanız sevinirim. T3C8'den Gökhan Karaduman, Emrah Tatlıdayım, Metin Kızılkaya, Kasap Birol, dostlarım İbrahim Akar, Yusuf Tokay, Fero, Cesur Ergun, Mehmet Özşahin, Ahmet Erik, Emre Kayacan, İstanbullu Ece, Emrah Özden, C7'den Ozan, Denli Ekrem, Birlik Çınar, Birliğe selamlar, Erkan Doğanay'dan Yılan şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T2A6'da yatmakta bulunan Cengiz Anlı, Jilet yani Şükrü, Yıldız Doğan, Caner Gülle, abime Fırat Eskin, Adalı Murte abime ve Şökeri Keko dayıma selam olsun. Sıradaki şarkı A6 koğuşunda ve cezaevinde bulunan tüm arkadaşlara ve dostlarımıza gelsin. Serhat Bayram'dan Ferhat Bayram'a, cefasını çektiğimiz her şeyin sefasını süreceğiz elbet bir gün aslan abim. Allah yokluğunu göstermesin. Sasa niye gelmedin Ahmet Kaya'dan. Ben Ece Çatallar, Şakran T4A1'de yatmakta olan Uğurcan Çatallar nasılsın bir tanem, inşallah iyisindir, seni çok özledik. Kızımın aslan babası, en yakın zamanda inşallah yanımızda olman dilele, hiçbir şey kafana takma, bu sınavı da atlatacağız. Ben seni bir ömür beklemeye razıyım, her zaman yanındayım. Bazı insanlar kaderine boyun eğer, bazıları ise demir kapıların ardında bile aslan gibi yaşamaya devam eder. Elbet bir gün aslanım, Allah'a emanet ol, kibariye cennetim sensin, çalarsanız sevinirim. Murat abim, gecen güzel olsun. Ben T1A13'ten Osman Temel. Aleykümselam Osman kardeşim. Selamını aldım. Aleykümselam kardeşim benim. Sağ ol. Değerli dostlarım Emir Özdemir, Kubilay Bozbey, A16'da yatan yakışıklı kardeşim Sergen Temel, Şehmus Bayraktar, C4'te yatan Samet Özdemir, aslan abim İbrahim Erişen, Özkan Maktab, Muhammed Sayın, Ferhat Turgay, derli dayım Taşkın Eletoz, bu canlara selam olsun. Gecenin en güzel şarkıları can dostum iki gözüm Harun Tarduş ve Ahmet Canalan'a armağan olsun. Ben T1A13'ten Devran Tercan, koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Emir Özdemir, Osman Temel başta olmak üzere Can abim Kubilay, Ölümsüzlerden Mami, Müslümcan Kuzguncuk, C4'te yatan Samet Özdemir, A16'da yatan Sergen Temel abilerime selam ediyorum. Sevin Çek'ten Üzülmedim ki şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. T3A20'den Bekir ben. Aleykümselam Bekir kardeşim. Senin aracınla Ekrem Birliği'ye sesleniyorum. 4 gündür haber bekliyorum senden.
Belki dakikan yok, evi arayamıyorsun. Benim de dakikam yok ama sana ulaşıyorum. Çınar'la haber gönderdim sana. Yarın ziyarette yenge gerekeni söyler sana. Cuma günü için bir şey söyledin, söyledim. Senin için ben göze alıyorum. Yalnız bırakmam seni, hiçbir yerde boşa çıkarma beni. Haber gönder. Yarın seni seven abin Yeşildereli Bekir. Ana sayfamızı yenileyelim.

Evet tamam, şöyle bir sayfamızı yenileyelim. Aziz canımın içi aşkım, seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere inşallah. Bir daha seni beraber kutlarız. Seni kocaman öpüyorum canım oğlum. Kadın kapalı Bebir koğuşundaki ablam Yasemin Ödek için yazıyorum. Kız kardeşi Mina. Annem aramasını istedi. Aynı zamanda ablam da koğuş arkadaşları için en kısa sürede hepsinin özgürlüğüne kavuşması için dua ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Murat abi, ben Şakran Kadın Kapalı B14 koğuştan Rüya Çelimcan. Benim derdilerim Şükran, Bora, Esra, Boru, Ayşe Atıcı, Sarıya Kala. Abi senden ricam, bizim için Murat Şampınar'dan Engel şarkısını çalarsan seviniriz. Ben Gümüşbala'dan Mert Erkal Şakran TK7 koğuşu yatmakta olan biraderim Murat Erkal TK18 Kadir Baytur dayıma, TK10'da yatan Sidar Erol abi, A7 Çetin Güner abiye selamlar olsun. Pençesi ellerinden, yok şöyle diyelim, aslan pençesi ellerinden sıkar, ateş gözlerinden öpüyorum. Ne yapıyorsun, nasılsın, iyisindir inşallah. Beni soracak olursan Allah'a şükür iyiyim. Aklın kalmasın buralarda, biz her zaman buradayız. Zor günde de iyi günde de dimdik ayaktayız. Hayat zorlu duraklardan geçmekte, bu zorlu hep beraber atlatacağız. Yarım gelen bir mesajımız. Aykut, ben kadın kapalı yatan sol yanım kadının Melis'ime aşkım nasılsın? Dün görüşte kıyafet sırası çoktu. Kıyafette fazla yetişmez diye erken çıktım. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Murat abim, Meloma ihtiyacım var. Sesine gülüşüne parçasını çalarsan sevinirim. Teşekkürler şimdiden. Sağ ol Aykut kardeşim. Murat abi, ben B1'den Zeynep Sak, T1A14'te yatan abim Güney Sak, Yılmaz Sak, canlarım. Yarın mahkemem var, dualarınızı bekliyorum. Sizler benim yıkılmaz dağlarımsınız. Sizleri çok seviyorum. Allah tez zamanda kapılarımızı açsın. Ahmet Kaya, Diyarbakırlıymış, sizlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben B1'den Deniz Giz Bebek. Aleykümselam kız kardeşim. Öncelikle nasılsın Murat abim? İyiyim vallahi, çok şükür kız kardeşim. Hep beraber yol alalım. Abilerim Zafer Boyun ve Barış Boyun'a, Aslan Yengem Ece Boyun'a, tüm dost ve kardeşlerime selam olsun. Biz istemediğimiz sürece varsınız. Bertaraf çalarsan seviniriz abim. Selamünaleyküm Murat abim. Ben B1'den Hamiyet Küleş. Aleykümselam kız kardeşim. Derlilerim Sevim Küleş, Deniz Giz Bebek ve Gülşah Kıra selam olsun. Gece bir söz bırakıyoruz. Bu alem kolpayı kaldırmaz. Olmadığınız şekilde davranmaya çalışmayın. Kimin ne olduğunu açıkça ortada. Abi bizim için tekir yıkamazlar bizi, çalarsan sevinirim. Murat abim, ben B1'den Deniz Giz Bebek Özdemir. Her şeyim o gün Özdemir radyo başına. Bir gün gitsem de bu dünyadan benim kalacaksın. Gitti artık deseler de senin kalacağım. Seni seviyorum. Murat abi, o günüm için sözüm söz çalarsan sevinirim. Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm, iyi akşamlar Murat abi. Ben B1'den Namıder Güçlü Kal Kuruçaylı Gülşah Kır. Aleykümselam kız kardeşim. Kıymetlilerim Deniz Giz Bebek, Sevim Küleş, Hamiyet Küleş, Sedef Demir, geceye bir söz bırakmak istiyoruz. Rüzgarınızla yıkılırız sanmayın. Fırtınama denk gelmeyin. Bizi tanıyan bütün abi kardeşlerimize selam olsun. Özgür gökyüzü altında buluşmak üzere. Ben Deniz Yurt Koru, Şakran Kapalı cezaevinde yatmakta olan hem arkadaşım hem kuzenim canım Nasibe Erkeç'e çok selam olsun. Nasibeciğim, selamını aldım bebeğim. Seni çok seviyorum. Kısık gözlüm benim. Bir de dayım Aydın Demirbaş'a ve Buca F tipinde yatmakta olan Seyit Ahmet Demirbaş'a çok selamlar olsun. Ellerinden öperim. Murat abi, öncelikle selamun aleyküm. Ben T1B9 Mehmet Uygunar. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. Karımın sesini duydum. Çok mutlu oldum. C14 koğuşuna atan karım ve koğuş arkadaşlarına selamlar. Yıldız Tilbe'den Dünyam Cennet Olsa Sensiz Kalamam şarkısı eşim radyo başında armağan olsun. Aşık olduğum gözlerinden öpüyorum Damla Öztütüncü. C16 koğuşundan Şükran İrge radyo başına. Batman eşin Zeki. Öyle yazmış. Batman eşin Zeki. Çocukların Yusuf, Gazel ve Ceren'den selamlar. Murat Bey, Alihan'dan Sevda Mevsimi çalarsanız sevinirim. Tanem Namlı'dan

11 kadın kapalı koğuşuna atan Merve Tunç için "O bir yolcu sen bir hancı" şarkısı ablama ve tüm koğuş arkadaşlarına armağan olsun. Hemen sayfamı bir kez daha yenileyim. Kadın kapalıda yatmakta olan ikizim canımın içi, beni yarın Boran için araman gerek, buraya getirilmiş galiba koğuşunu, bilmiyoruz, ara beni dakikan varsa. Şakran kadın kapalı B1 koğuşuna atan Buket Polat radyo başına. Bu mesajı duyduğunda bilmeni isterim ki seni çok özlüyoruz. Geçen her gün seni düşündüğümüz, sağlığın ve iyiliğin için dua ettiğimiz bir gün oluyor. Hayat bazen insanı zor sınavlardan geçiriyor ama hiçbir zorluk sonsuza kadar sürmez. Güçlü kal umudunu, kaybetme, seni bekleyen, seven ve yanında olan bir ailen var. Gülüşünü, sesini ve birlikte geçirdiğimiz güzel günleri özlüyoruz. Şunu unutma, mesafeler ve duvarlar sevgimi, yarım gelen bir mesaj. Ben C14'ten Gamze Çakar, annem Bilgin Özgören, dostum Rabia Taşkesen, başka koğuşlarda kıymetli teyzelerim Sema Sağlam, Yıldız Yıldırım, Özlem Yıldırım ve başka koğuşta bulunan kuzenim Filiz Zorba, sizi seviyorum. Gece bir söz bırakıyorum. Biz kimseye çiçekli yollar vaat etmedik. Onlar bu yolun dikenli olduğunu bile bile geldiler. Şagapo Kajmer'den toz taneleri. Murat abi, ben Serap Onbaşı, T4'te yatmakta olan eşim Deniz Uzun için seni seviyorum bir tanem, Siyam, müsait bir yerde şarkısı armağan olsun. Abi ben Foçarçık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan Oğulcan Akta, Şakran T2B 15 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Serkan Yılmaz, doğum günün kutlu olsun. Ömrün de gönlün gibi güzel olsun, iyi ki doğdun abim, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Şakran T1 B2'de yatan aslan babam İlker İlgen, en yakın zamanda yanımızdasın inşallah. Bizleri düşünme, bizler çok iyiyiz. Sen kendine çok iyi bak. Sen iyi oldukça bizler de çok daha iyi oluyoruz. Oğlun Cavit İlgen Ahmet Kaya, karar vermek zor. Bu arada Velit Turan, Velit Baba ses göndermişsin. Ben de seni seviyorum. Aleyküm selam. Sana da hayırlı huzurlu gecen olsun. Koğuşundaki tüm kardeşlerime de. Sercan atmış. Teşekkür ederim. Bu arada Velit Turan kardeşimin öncelikle Serdar Koyuncu'ya, Mehmet Koyuncu'ya ve tüm sevdiği dostlarına, herkese çok çok selamları vardı. Velit Turan kardeşimin, Velit'im ben de seni seviyorum. Allah razı olsun. Şakran'da yatan T4 koşulan Salih İlkan, nasılsın? İyisin, iyisindir inşallah. Seni çok seviyorum Salih İlkan radyo başına. Benden sana gelsin bu şarkı. Mehmet Acıoğlu, ihtiyacım var. Abi ben Foçarçık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan Oğulcan Akta, Şakran T2B 15 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Serkan Yılmaz, doğum günün kutlu olsun. Ömrün de gönlün gibi güzel olsun. İyi ki doğdun abim, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben T1 C7'den Ferhat Turgay, değerli ve kıymetli C4'te olan İbrahim Erişen abim radyo başına. İbu abi, Samet Özdemir'in yanındaymışsın. Samet, biz seni çok seviyoruz. İbu abi benim öz abimdir, misafirindir. Tweet abi benim yanımda bilgin olsun. Allah'ın izniyle en kısa sürede görüşmek dileğiyle. Şakran cezaevinde yatmakta olan B2 koğuşunda yatmakta olan Emel Madak, selam olsun. Azime Nur Erbil, selam olsun, bu şarkı onlara gelsin. Serkan Kılavuz'dan Beyaz Olamadım Karada Değilim şarkısı çalarsanız sevinirim Erkan abi. Murat abi, ben T1 B8'den Bayraklılı Ahmet Hak'tan örnek alıp yolum dediğim abilerin kralı Can abim, Kurtuluş Şakarlı ve koğuştaki tüm abi ve tüm dostlarıma bin selam olsun. Ayrıca Kurtuluş abimizin derlisi ağdayımız Taşkın Eleftoz'a ve mahalle büyüğüm Kenan Kaya abime selam ve saygılar, sevgilerimle, Bayraklılı Ahmet Hak'tan. Murat abi, C8 Gamze Batur eşim radyo başına. Dakikam yok diye arayamadım. İyi, merak etme, mektup attım sana, seni çok özledim. Murat abim, karımla ikimizden gece bir söz. Perel kim kahraman, o zaman görürüz. Cengiz İmren'den size gelsin. Böyle bir mesaj gelmiş. B11'de olan kızım Naz, seni çok seviyorum annem, Allah'ıma emanet ol. Selam Murat abim, ben C8'den Nurşen Akyıldız, aleyküm selam kardeşim. Başta dostum Bahar Öztan'ı, Gamze Batur, Nezat Çoku Uyar, Hanife Kuzey Seda Uyar, gece 14'te olan ve benim biricik gelinim Erkin Can sözüyle gece bir söz

Hatanın neresinden dönerseniz, sağlığın neresinden dönersek kârdır diyenlere demek istedim. Ben hatalarımla güzelim. Abi Gökhan namlı şarkısı, gönül yaran bu canlara armağan olsun. Vallahi bu mesajdan bir şey anlayamadım kız kardeşim. Kim yazmışsa bunu, enteresan. Yani bizlik bir şey yok. Murat abi, Bahar Öztanık. Değerli dostum.

Selvi diyelim. Kızımdan gece bir söz, ellerimize alyansımız olmasa da kollarımızda demirden kelepçeler takalım. Murat abi bu canlar için azar bülbülden, yıldızdan sabahlar olmuyor. Hapishanede çalarsan çok mutlu oluruz. Murat abi ben C8'den Bahar Öztanık. C1A2 nezih çok uyarın kıymetlisi Mehmet Can Murat Yıldırım radyo başına. Mehmet Can Yıldırım radyo başına. Teyzem güzel oğlum, annenin mahkemesi çok güzel geçti. Diğer mahkeme tarihi ayrıca Canan oğlum, oğlum Ayhan Öztanık, Nihat Öztanık, Çetin Ayçiçek, Gökmen Sürükçü, Gürcan Ayçiçek, Selman Şahin, Enes Şahin, Ali Rıza Şahin, Ümit Şahin derdilerimiz için İzmirli Erco'dan paşalar yaşasın armağan olsun. Ben Hakan Aslan, T114'ten Ahmet Cintan radyo başına. Birader biz 8'inde Enis'le beraber geliyoruz. Adliye konuştuklarımızı hallet, iki gözüm pazartesi görüşürüz. Murat abi selamun aleyküm. Ben Enis Kaya, aleyküm selam Enis kardeşim. Kadın kapalı C1 koşun olan Kübra radyo başına. Güzelim bu hafta sonu sana avukat gelecek, haberin olsun. Not gönderdim sana avukatla, seni seviyorum, iyi bak kendine. Murat abi Musa Eroğlu'ndan Mihriban şarkısını çalarsan sevinirim. Allah'a emanet ol abi. Sağ olasın kardeşlerim. B7 koşuna atan Mesko Meriç Şengün'e tüm 1080 ekibinden kucak dolusu sevgiler. Kısa zamanda tekrar aramızda görmek duasıyla. Kadın kapalı yatmakta olan Sima Coşkun, nasılsın abla? Umarım iyisindir. Seni çok seviyoruz. Sakın kendini üzme. En yakın zamanda beraber olacağız inşallah. Dualarımız hep seninle. Kendine çok iyi bak benim güzel ablam Ekin Güler. B7 koşuna atan Mesko'ya en kısa zamanda bu camıza bekliyoruz kardeşim. B7 koşuna atan Mesko'ya çok çok öpüyorum, hayatımın anlamı. B7 koşuna atan Mesko sabah beni acilinden arasın. Çok çok önemli. Murat abi ben Çimentepe'den Tuğçe, şakran kapalı T1'de olan Can Coşkun sevgilim. Merak etme, bizler nelerin üzerinden geçtik geldik, bunun da üzerinden geleceğiz kurban oldum. Sakın kendini sıkma, her şey düzelecek. Kalbim seni çok özledim, bana ulaş. Birisinden rica et, kaç gün oldu merak ediyorum seni. Para yatırdım hesabına, canını sıkma sakın. Tamam, beni görüşe yazdır, geleceğim görüşüne. Seni çok ama çok seviyorum kalbim. B7 koşuna atan Meriç Şengün'e Meşko'dan dayım, seni çok seviyorum, çok özledim. Yaptığımız müzikleri açıp açıp tekrar dinliyorum. Bizim müziklerden bir şeyler çıkaracağım şimdi. Orada dikkat et kendine, yakın zamanda buluşmak dileğiyle, seviliyorsun. Kadın kapalıda yatmakta olan Sima Coşkun, canım ablam nasılsın? Umarım iyisindir, seni çok seviyoruz. Moralini yüksek tut, sakın üzülme, dualarımız seninle. Kendine çok iyi bak Eylül Güler. Murat abi ben Bayraklı'dan Özlem Özalp, şakran kadın kapalı cezaevi C14'te olan bacım Ezel Özalp radyo başına. Ezel kargon geri geldi, koğuşunu yazmayı unuttuğum için tekrar gönderdim, koğuş yazıp haberin olsun ablam. Kadın kapalıda yatmakta olan canım nefesim yaşam sebebimiz bir tanemiz Simamız, seni çok özledik. Rabbim en kısa zamanda sağlıkla güzelliklerle evine getirecek inşallah. Dualarım seninle, seni çok çok seviyoruz bir tanem. Kardeşlerim Fatma, Burcu, Aleyna, dualarım hepiniz için, Allah'a emanet olun. Aileden çoğun, ailenden çoğu dualar, sevgiler sizinle. Herkese iyi akşamlar. Ben Umut Kına, kadın kapalı yatan baldızım Sima, iki gözüm canını sıkma. Allah'ın izniyle kimseye kalmadı oralar, sen de çıkacaksın yakında. Her şeyle ilgileniyoruz. Az kaldı. Seni seviyorum. Gözlerinden öpüyorum. Arkadaşlarına selam söyle. Kampüs içinde bizi tanıyan tüm abi kardeş dostlara selam ederim. Ben Umut Kına, bir nolda yatan abim Fırat Gezgin, Nurullah Öncü, Mertcan Doğanay, tüm mahalle çocuklarımıza, tüm abi dost kardeşlerimize selam ederim. Kadın kapalıda yatan canım ablam Sima, nasılsın? Canımın içi iyisindir inşallah. Sen iyi ol, biz de iyi olalım. Kurban oldum, canını hiçbir şey için sıkma. Biz her zaman her koşulda yanında ve arkandayız. Sen bizim iki gözümüzsün, az kaldı. İnanıyorum ablam, Allah'a emanet ol. Koğuş arkadaşlarına da selamlar, iyi geceler. Allah'a emanet olun. Müge Kına. Kadın kapalı B3 koğuşu cezaevinde yatan ballı kuyulu Pınar da ben kardeşin. Canım ablam seni çok seviyorum. İyi ki doğdun, nice mutlu senelere inşallah. Tuğçe Kundakçı abla, senin de doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu seneler, az kaldı. Sabredin. En kısa sürede kavuşacağız Allah'ın izniyle. Annem, babam ve dileğin de çok selam var sizi. Çok öpüyorlar. Doğum gününüzü kutluyorlar.
Cem Adrian.

mutlu yıllar armağan olsun. Ben Çam Dibinden Doğukan Şakran, bir nolda yatan kardeşlerim Olcan Karakaya, Arda Bahar'a selam olsun. Aslan kardeşlerim güzel günler yakın. İlk mahkeme alacağız sizi Allah'ın izniyle. Sabırlı olun. Herkesin çok selam var. Her zaman yanındayız. Sizleri seven kardeşiniz Ali Kınık. Yıkılmaz. Biz yıkılmayız armağan olsun. Ben İzmir'den Eylül. Ala Şakran Teki A20'de yatan canımın işi Muhammed Emin Ürhan'a Güllü'den Kopamam şarkısı armağan ediyorum. Beklenen ve özlenensin. Kendine iyi bak. T1B14 koşuna atan Mardinlim Fuat Afindi. Beni görüşe yazdır, bana haber yolla, ona göre geleceğim. Seni çok seviyorum, bana haber yolla, delireceğim. Müslüm Gürses, seni yazdım kalbime, sana gelsin. Ben Foça'da yatmakta olan Umut Sürmeneli. Yani namı der köfte. Burada birlikte yattığım kader ortaklı Doğukan o çekenle armağan olsun. Ben Foça'da yatmakta olan Umut Sürmeneli. Yani namı der köfte. Burada birlikte kader birdi yaptım. O Doğukan o çekene armağan olsun. Ben Yozgat A25 koğuşundan Mazlum Akkurt. Şakran bir nolu A14 koğuşuna yatmakta olan derdi dostlarım o gün Özdemir. Oğuz Soluk, Yılmaz Sak, Güney Sak, Köfte, Uğur, İbrahim Taşan A16 koğuşundan Baran'ı yanınıza alın değerli kardeşim Baran Yıldız. Doğum günün kutlu olsun. Allah'a emanet olun. Murat Bey iyi akşamlar. B11 koğuşundaki Meryem Çakıcı'ya selam olsun. Senin rakibin hiç kimse olamaz. Arkanda dağ gibi biz varız. Ne zaman, nerede, ne şekilde istersen sen benim bir tanemsin, az kaldı. Bugünler geçecek. Mahsun Kırmızı Gül'den vefa şarkısı sana armağan olsun. Ben Foça'da yatmakta olan Umut Sürmeneli, yani namı der köfte, burada birlikte kader birliği yaptım. Doğukan o çekene armağan olsun. Kadın kapalı B3 koğuşu cezaevinde atan ben Ballıkuyulu Pınar'da Yağmur, Baytekin Tuğçe, Kundakçı, sizleri çok seviyorum canım arkadaşlarım. Bu şarkı size armağan olsun. Allah bir an önce hepinizi kurtarsın. Yıkamazlar beni roman havası. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalı yatan eşim Nazan Demirhan, kıymetli eş dediğin yüreğine yakışmalı, öyle sıradan gelip geçici hevesli, sonsuza kadar nefes olmalı, nefesim bu akşam çalan tüm şarkılar senin olsun ömrüm. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalı yatan eşim Nazan Demirhan, ömrüm. Memo bugün hastaneden çıktı, hiçbir sıkıntı yok, Almina da çok iyi, sakın merak etme canım, 2 hafta varmış daha, inşallah yetişeceksin. Sakın çocuklara merak etme. Hepsinin sana selam var. Dün akşam mesaj atamadım, kusura bakma. Seni seven Muro Azar Bülbül'den ben seninle mutluyum şarkısı sana gelsin. Şakran'daki eşim Şerif erkek aşkım, seni görmeyeli günler oldu ama özlemin sanki aylara yayıldı. İnsan bazen birini sadece özlemez, sesini, bakışını, gülüşünü, hatta yanında sessizce durduğu anları bile özler. Ben de seni tam böyle özlüyorum. Her günümde bir eksiklik varmış gibi geliyor. Bir şeyler güzel olsa bile donup paylaşmak istediğim ilk kişi yine sensin. Çünkü sen sadece sevdiğim insan değil, kalbimin huzur bulduğu yer oldun. Özlemek zor ama seni sevmek her şeye değer. Seni çok özledim. Deniz Biricik radyo başına. Seninleyim kardeş Deniz Biricik. Deniz Biricik sesini özlediğim kardeş, bir kere olsun mektup yolla. Bugün canım sıkkın, biraz ne oldu diyeceksin. Seni özledim kardeş. Aramanı geleceksin deyip gelmeyişini, kavgalarımızı ah be kardeş, biz en yakınlarımız kıydı. Deniz Biricik. Deniz Biricik sen güçlüsün dediler, omzuma dağları yüklediler. Ne çocukluğumu yaşattılar ne de gençliğimi Deniz Biricik. Hep dik durmak zorundayız, düşersek bizi tutacak kimse yok Deniz Biricik. Bu da geçecek, bu da bitecek, biz neleri atlattık neler yaşadık elbet bir gün Deniz Biricik. Unuttum sanma, her zaman aklımda kalbimdesin, seni çok seviyorum Deniz Biricik. Bir Deniz Biricik kurda sormuşlar hangi dağın kurdusun, demiş ki annemin doğurduğu yanımdaysa her dağın, demiş her zaman yanındayım çirkin. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan eşim Nazan Demirhan, sultanım benim. Yüzümden yasak aldın, hakkını helal et ömrüm. Avukatı aradım, yarın konuşacağız beraber, biziz canım. Sen kendine iyi bak yeter, seni seven namı der Murat Uygar Doğanay'dan hasret şarkısı sana gelsin ömrüm. Şakran T3C4'te yatan başta oğlum Siverekli Deniz Akan olmak üzere Doğan Koç ve bütün kader mahkumlarına selam olsun. Yılmaz Akan'dan şarkı isteği Adanalı Ayhan, benzin döker yakarım. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalı yatan eşim Nazan Demirhan Cano, sen bizim her zaman kalbimizdesin, bunu sakın unutma. Sesimizi duymasan da sesimiz sana bir o kadar yakındır ömrüm benim.
Bunu unutma. Allah'a emanet ol. Buradan C5 ve C6'da yatan abi kardeşlere selam olsun. Burak Onur, sizi unutmadım. Allah'a emanet olun. Menemenli Murat Eriş. Murat abi, ben A8 koğuşundan tahliye olan Taner Çelik. Koğuşumda bulunan değerli abilerim ve dostlarım Saddam Ömer, Şahin Bingöl, Erhan Aydın, Emre Bayar, Turgay, İrdem Doğan, Koçan, Eyüp Can Uçak. Bu değerli insanlar Ahmet Kaya'dan adı Bahtiyar armağan olsun. Murat abi, ben A8 koğuşundan tahliye olan Taner Çelik. Koğuşumda bulunan değerli abilerim ve dostlarım Saddam Ömer, Şahin Bingöl, Erhan Aydın, Emre Bayar, Turgay, İrdem Doğan, Koçan, Eyüp Can Uçak. Bu derli insanlar Hazar Yıldız'dan Bir insan şarkısı armağan olsun. Şakran kadın cezaevinde yatan canım ablam canım annem Lütfiye Omurçak için Ahmet Kaya'dan beni bul anne şarkısı armağan olsun. Not az daha sabır. Bize de güneş doğacak. Saydı gün çabuk geçer. Son ayların seni almaya geleceğiz Allah'ın izniyle. İbo'dan yanarım Sedat'a gelsin. Çok seviyorum. Alia Şakran T2 2.0'da yatan Batuhan Coşkun'uma neyine güveneyim de git yalan dünya sensiz zaman geçmiyor çık gel Allah aşkına. Şakran T1 A17 koşuna atmakta olan Aslan abim Rıdvan Bayrak koğuş arkadaşlarına selam olsun. Rabbim tez zamanda çıkmanızı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Aslan abim Rıdvan Bayır bir şarkı armağan etmek istiyorum. İbrahim Erkal'dan Canısı. Şakran T2 2.0'da yatan Batuhan Coşkun'uma Müslüm Gürses'ten seni yazdım kalbime. Ben C16'dan tahliye olan Muazzez Sunal. Canım ablam Şükran İlgen ben kötüyüm. Ben kötüyüm aynen şarkısı çalarsanız sevinirim. C16'da yatan herkese gelsin. Bir güzel şarkı sonrasında varsa paylaşacağım. Sonrasında müsaade isteyeceğim kardeşlerim.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Son mesajlarımızı paylaşıp müsaadenizi isteyelim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Çimentepe'den Mehmet Alp. Kadın kapalı B6'da yatan karıma, yani Escobar'ıma kurban olayım sana her şeyim. Az bir zamanımız kaldı, kavuşacağız, sıkılma, üzülme. Seni çok seviyorum, her şeyim. Bayro Şampınar, Mahfuz Ranzası şarkısı armağan olsun. Kalbimin atışı Fatma Alp. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Laz Arda Can. Senin aracınla Şakran'da yatan abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Aslan abim Direş, Berat Özgürt, Kadir Alp Kıray, Semihcan Karataş, Eren Arslan, Baran Çelikol ve Afyon'da yatan aslan abim Berk Baki Japon. Gece bir söz bırakıyorum. Yarın çıkacak gibi umutlu, yıllarca yatacak gibi sabret elbet bir gün. Selamünaleyküm Murat abi, ben Laz Arda Can. Aleykümselam Arda kardeşim. Abi senin aracılığına abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Şakran John 8 koşundan bulunan, alemin hakkını veren aslan abim Çakır ve aslan abim Ali Bilen, İhsan Ertan abim, Doğukan Çakıcı, koşumuzun adaletini sağlayan aslan dayım Mutlu Kurt, Şehmuz Hakan, Emoç Özdemir, Şehmuz Bulut, Oğuzhan Güneş, Oğuzhan Gülenes Öztep, Gülenes Öztep. Bu derlere Gökhan Doğanay'dan Bilsen şarkısı armağan ediyorum. Gece bir söz bırakıyorum. Devir kapılar, dikenli teller, umudu durdurmaz özgürlük. Yarım gelen bir mesajımız kardeşim. Ben Çimentepe'den Mehmet Alp. Kadın kapalı B6'da tam Fatma Alp'e, yani Escobar'ıma kurban oldum. Her şeyim, kalbim, nefes alma sebebim. Yarın saat 1-2 gibi ara. Sen aradın mı, ben mutlu oluyorum. Seni çok seviyorum canım. Sen ne istersen sen, ben ayaklarına sererim ömrüm. Uğur Karakuş gözlerinde şarkısı armağan olsun sevdiğim kadına. Ben Laz Arda Can. Şakran'da yatan aslan abim Davut Çelmen'e buradan selam olsun. Yakın zamanda yanımızdasın inşallah. Abim Ali İmran Korkmaz'a da buradan selam olsun. Evet, bugünlük bu kadar kardeşlerim. Evet, bugünlük bu kadar abi kardeşlerim. Hayırlı, huzurlu, güzel geceniz olsun cümlenizi. Allah rahatlık versin. Yarın inşallah ölmezler, sağ kalırsak aynı saatte huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: yapıyor resmen. Bir ayrılık şarkısı dinlerken bile üzülürsen eğer, yakarım bu şehir yeniden, yaktıranlar utansın.
1: Bari sen anla beni, gözümden akan yaşa, bu dünyayı yakabilirim. Sana açtım gönlümü.

Yine çıkmaz sokaklar ve caddeler. Yine göz göz görmez tedirgin bir akşam mesran sesleri. Yine tutarsızlık. Yine çıkarsızlık. Yine sinirlerimin frekansları bozulmuş karma karışık başım. Anlamadım nedir günahım, nedir suçum. Hiç bitmeyecek mi benim bu çakallarla savaşım? Ulan yok mu bu dünyada dost diyebileceğim, derdimi anlatacağım bir sırdaşım? Vay be! Korkudan telefonunu kapatmış. Belki onu ararım diye babamın oğlu, öz kardeşim. En kötüsü beni bir şişe şaraba satan, ismimi okuyan, güvendiğim en yakın arkadaşım. İşte şimdi çağırıp delirdim. Acaba deli taylar gibi çıldırıp dağlara mı çıksam? Yoksa silahımı çıkarıp sokaklarda ateş mi saçsam? Hangi dala güvenip hangi dalı tutsam? Ya da bir yolunu bulup yavru memleketine mi kaçsam? Ya da bu acayip hayattan vazgeçip beynime iki kurşun mu sıksam? Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Hani var ya başını yorganın altına katanlar, yedi sülalesini sevsen lokma gibi yutanlar, kahveler, kalleşler, aldatanlar, ağlatanlar, eline fırsat gelse adamı çatır çatır çatlatanlar, dost diye elini uzatsam diken gibi batanlar, menfaat uğruna aklıyı bırakıp haksızları tutanlar, onurunu şerefini, en kötüsü namusunu satanlar. Bırakın lan, nerede inceyse orada kopsun, ne olacaksa şimdi olsun. Zaten ardımda ağlayacak bir garip hanım var, onun da gözyaşları kurumuş.